çek itti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman.

Bir gün, bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın. Sela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek. Bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran bize el sallar mıydın acaba? Boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki.

hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahiseye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum, yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğun muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesten ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar. Kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi, onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş, bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafın vardı ya hani şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar iki sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin yünlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. Üç kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristanlığa kadar dua edip mezarının başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var. Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya. Kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk.

abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdik gelin salona. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahaneyle dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar, fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve üç adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğun meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yaz bitti. Yıldızların göç mevsimi geliyor. Uzun geceler ve yalnızlık. Gözler artık yıldız mevsimini bekliyor. Güle güle gidin yıldızlar. Hayallerim size emanet. Hani uykusuz gecelerde kurduğum hayallerim. Bekliyorum sizi. Ben bıraktığınız yerdeyim. Yıkayacağım yalnızlığımı yağmurlu bahar günlerinde. Yalnızlığımın ateşiyle ısınacağım kış geceleri. Ellerim yine soğuk olacak. Bir ömür bekleyeceğim ısıtacak eli. Biliyorum. Gelen olmayacak. Gelse de kalmayacak. Hasret mezem. Umudum kadeh olacak. Yıldızlar, biliyorum, bir ömür böyle son bulacak. Bir ömür böyle son bulacak.

Jesus. Got my heart crushed. My heart can't take this. Day.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Siz ey zulmetin kıskacında kıvrananlar, katran kuyusunda bağırıyananlar, bir seher vakti kalkın ve yakın yüreklerinizi. Emin olun, en ölgün ışığın karşısında şansı yoktur zifiri karanlığın. Ve siz güneşe kin kusan yarasalar, dolunaya diş bileyen çakallar, kara gecelerin kör bekçileri, haberiniz olsun. Henüz ışığı dünyaya ulaşmamış, ışıl ışıl, dizi dizi, yıldızlara astık yüreğimizi. Bir sabah bekliyorum, benim beni açtı. En makbul duaların ta arşa bulaştı. Bir sabah bekliyorum, ümitler bayrak bayrak. Bir sabah bekliyorum, alıp getirse Burak.

bir sabah bekliyorum. Yiğitlerin başı dik dolaştı. Bir sabah bekliyorum. Çınarca gümrah olsun. Bir sabah bekliyorum. Bir sabah. Yardımcım Allah olsun. Boşa gider onca emek, haramdır yoruldum demek. Hak yolunda tökezlemek ve yıkılıp düşmek yasak. Zorluğa göğüs germeli, zalimlere ders vermeli, başın göklere ermeli. Lakin haddi aşmak yasak. Kapılarak kin ve hırsa, bin bir tuzak kurulursa, dost hançeri vurulursa, hayret edip şaşmak yasak. Kıvamında yan çabanın, sabır olmalı çobanın, gidip de yağdın yabanın, ateşinde pişmek yasak. Sen bereket, sen başaksın, huyda gül, soyda topraksın. Suyun vaku rengin aksın, seller gibi taşmak yasak. Titrese de yer küresi, bilinmez yurdu yöresi, böyledir yiğit türesi, can peşinde koşmak.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben buz pınarlarından su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken güneş, büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Yarım yanlış hatıralar duymuşum mübarek gazadan Eylül öncesi. Yurdun gül devrini soluklanmadım. Amd içtim yediler kırklar üstüne. Şimdi, şimdi erenlerle aynı saftayım. Sevdam hem Mevlana hem İmam Şamil. Bülbül olmamış da kartal olmuşum. Lakin her sevdaya omuzdaş gerek. Yine akşam, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim.

ağlardan yeşil ağladı. Meydanları baykuşlara bıraktık. Gönül gözlerine kilit vuruldu. Bir yürek gönderdim alaca şafak. Gelecektir diye sabır tesbihim. Yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Ben buz pınarlardan su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken, güneş büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen seni ne delice özlerim, ne delice özlerim, ne delice özlerim.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Merhaba ey dünyaya bağlanmayanlar. Ne güzeldir dilleri yalanla dağlanmayanlar. Ey dost, sakın kibretip gezme göğsünü gere gere. O hangi pehlivan ki sırtı gelmemiş yere? Sen ol, namerde el açma, nadan önünde el bağlama. Şu dönüp duran yuvarlak dünyaya sakın bel bağlama. Açalım heybemizi, görelim ne var içinde. İbret ile seyretmeli kardelenler kar içinde.

Merhaba ey selamımızı dostça alanlar. Asıl olan sözde değil, özde kalanlar. Ey dost, biçene sormadı hasat, tohumu ekene sor. Güle sorma hasretini bülbülün, daldaki dikene sor. Yolları yolcusuna, çileyi çekene sor. İsyanı dik başlıya değil, boynunu bükene sor. Sen ol, cevahiri çakılla karıştırma. Beyin bulamacını akılla karıştırma. Dağlara kar yağarsa, kış yakında dersek, açalım heybemizi, sunalım her ne varsa. Efendim, 3 Haziran sabahından Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından bendeniz Uğurcan Bolat. Hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler. Bugün baba evinde bayramdan, baba evindeki bayramlardan, gidebildiğimiz baba evindeki bayramlardan bahsedeceğiz. Gidemeyenlere de kolaylıklar ve imkanlar olsun inşallah. Ama programımızın şu ilk dakikalarında heybemizi sırtımıza alıp da kendimizi yola revan kıldığımız şu dakikalarda dilerseniz Zülfü Livaneli'den bir Leylim Ley diyelim, ardından devam edelim.

Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeniden Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan sizlere merhaba ediyoruz. Radyosunu yeni açan dostlara bir kez daha selamlayalım. Heybe programındasınız. Heybemizi aldık sırtımıza, yürümeye başladık. Baba Ocağı'ndaki bayramlardan bahsedeceğim. Belki sizler de yazabilirsiniz. Hani Baba Ocağı'ndaki bayramları özlediniz mi? Devam edebiliyor musunuz? Vaktiyle iyi bayramlar yapabilmiş miydiniz? Bugün belleğinizde, hatıranızda o günkü bayramlarda ne kaldı acaba? Baba Ocağı'ndaki bayramları hatırlamanın şöyle bir yanı var. İnsan genellikle 0-6 yaş arasında aldığı olgular, bilgiler, zevkler, görgüler, yaşantılanan durumlar onun bilgi

hafızasında, yaşam kartında diyelim ki kalıcı oluyor. Ve daha sonra karşılaştığı her hususu, yaşadığı her durumu o ilk aldığı zevke, ilk aldığı bilgiye, ilk aldığı neşeye, yani o 0-6 yaştaki kendi ruhaniyetine indirdiği durumla karşılaştırıyor. Muhtemelen büyük bir ihtimal ki gençlik bayramlarımız, çocukluk bayramlarımız, köydeki bayramlarımız, baba ocağındaki bayramlarımız dediğimizde o gün zihnimizde kalan, kalbimize işleyen, ruhumuzu etkisi altına alan, o çocukluk samimiyetiyle bambaşka baktığımız zamanların olgularını ruhumuza işleyen o bayramın bizi hala tesir altında tuttuğunu görüyoruz ve bugün yaşadığımız ya da yaşayamadığımız bayramları, neşeleri, muhabbetleri, sevinçleri, kucaklaşmaları, hatır soruşları, özdeyişleri o günkü bayramda kendi ruhumuza kaydetmiş olduğumuz o enerjiyle, o günkü bilgiyle, o günkü muhabbetle kıyas ediyoruz. Ve bir bayramın, bugün yaşadığımız bir bayramın değerli olup olmadığı, keyifli olup olmadığı, neşeli olup olmadığı genellikle o 0-6 yaş arasında kaydettiğimiz ve bizim için bir ölçü haline gelen, bir mihenk haline gelen, bir mukayese imkanı sağlayan o günkü bayramlarla birleştirerek bugünkü bayrama bir kıymet biçiyoruz. Evet, çocukluğumuz, ana yurdumuz, yaşadığımız yer, doğduğumuz yer, dolduğumuz yer. O bakımdan ilk yaşadığımız bayramlar, baba ocağı bayramları, o minik yuvamızdaki bayramlar çok kıymetli. Ben köyde doğup büyüdüm. Kafkas kökenli bir köydü. İki bayramı da köye götürme imkanı olmuyor. Babamlar varken, yaşarken, bu dünya tarafındayken biraz daha kolay oluyordu ama şimdi genellikle kurban bayramlarını götürmeye çalışıyoruz memleketimize, köyümüze. Çok şükür ki bu bayramda öyle oldu. Kardeşlerimle beraber köyümüze gittik. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin yukarı bir köyünde, bayağı yukarı bir köyünde bayramlaşma imkanımız oldu. Baba ocağını tüttürme fırsatımız oldu. Tüttürme derken hani simgesel olarak söylemiş değilim sadece. Gerçekten de soğuktu. Zaten bizim köy akşamları pek bir soğuk olur. Gündüz yakıcı sıcaklığını tadarsınız ama akşamları pek bir soğuk olur. Genellikle yaz aylarında bile çok nadiren de olsa akşamları yorganla yatılır zaten. Ateş yakmak durumunda kalınırdı. Bu bayram akşamları her gün ateş yaktık. Yani sobayı uyandırdık, alevlendirdik. Onun ayrı bir nostaljisi var tabii, hani kesilmiş olan babamla kalan odunlar var, sobayı tutuşturuyorsun, altına işte minik işte tutuşması için küçük küçük çalılar koyuyorsun, bulabilmişsen işte böyle karton marton kağıt bir şeyler koyuyorsun. Eskiden gaz yağı olurdu, böyle hafif bir gaz yağı damlatırdık.

oldu? Biraz da pratikliğimiz azaldı tabii. Şimdi o kadar olmadı ama sağ olsun Mehmet ve Bayar kardeşlerim, onlar sobayı uyandırma konusunda gayet gayretli davrandılar. Çok keyifli de oldu. Bazen kolonya ile de tutuşturdukları da oldu. Ben daha evvel hiç aklıma gelmemişti işin doğrusu. Baba ocağını fiziksel olarak tüttürmek, ama baba ocağı diye bir kavram var. Ocak diye bir kavram var. Ve tüttürmek diye bir kavram var. Şimdi bayramlarda artık sönümlenmiş olan, sönmüş olan, hayatın öte yakasına geçerek o haneyi, o ocağı, o evi terk etmiş olanların ocaklarını iki açıdan da tüttürmek lazım. Eğer orada yaşayan, halen yaşamaya devam eden bir evlat yoksa çok zor oluyor tabii ki. O hane gerçekten sönmüş oluyor. Ama gittiğinizde girebileceğiniz bir evin olması, açabileceğiniz bir kapının olması, yakabileceğiniz bir sobanın, bir ocağın olması, rahatça başınızı yastığa koyabileceğiniz, seraser içeride yer alabileceğiniz bir köy evinizin olması gerçekten önemli. Bildiğiniz gibi ocak sadece ateşin yandığı, alevlerin ortalığı sardığı, yemeklerin üzerinde pişirildiği, suyun ısıtıldığı bir nokta değil. Ocak ısınılan yer demek. Muhabbetle ısınılan yer demek, sevgiyle ısınılan yer demek. Birbirinin bakışıyla, ateşiyle, muhabbetiyle, varlığıyla, o varlığın gerektirdiği şükürlerin yükseltilerek ısınılan yer demektir. Yani muhabbetle ısınılan yer. O bakımdan insan köye gittiğinde, o ocağı, o sıcaklığı tüttürdüğünde gerçekten baharda kuşlar gibi oluyor. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz oda kelimesi de oddan geliyor. Yani ateş kavramından geliyor. Ateş ısıtan demek. Evlerimizin birimleri olan odalar ise muhabbetle, sevgiyle, ilgiyle, fedakarlıkla, birbirine adanmışlıkla ısınılan yer demek. Böyle olduğu zaman oda haline geliyor. Eğer bu yoksa, bu kavramlar yoksa, bu ilgiler, bu sevgiler, bu anlayış, bu idrak yoksa eğer değerli Üsküdar Radyo dinleyicileri, o zaman o evin odası olmaktan çıkıyor, tüttürülen bir yer olmaktan, mutluluğun salındığı, feyzin salındığı, muhabbetin salındığı, etrafla paylaşıldığı bir yer olmaktan çıkıyor. İçerisinde insanın kendisini mahkum ettiği, mahkum kıldığı bir evin birimi, dört duvarı olmaktan öteye gidemiyor. İşte o zaman orada muhabbet elini ayağını çekmiş oluyor. Herkesin elinde tabletler var, telefonlar var. Hani bayram gelmiş ne yeme misali gibi, misafir gelmiş ne yeme misalinde olduğu gibi, eski dostlar gelmiş ne yeme der gibi bir anlayış oluyor. Herkes kendi odasına çekiyor. Kendi odasında kendi yalnızlığının mahkumiyeti içerisinde sanal mutluluklar bulmaya, sanal keyifler bulmaya çalışıyor. Aslında bu da gerçekten oda görevinin, yani ısıtılan, muhabbetle ısıtılan oda görevinin yerinde kalmadığını, ayrıldığını da göstermiş oluyor. Evet, bir ocağımız olmalı, bir muhabbet ocağımız olmalı, bir sevgi ocağımız olmalı, bir baba ocağımız olmalı. Babanın bize miraslar bıraktığı adalet, dürüstlük, sevgi, merhamet, çalışkanlık, fedakarlık, iyilik, sofranın yerde olması, ikram özelliklerinin olması gibi nitelikleri, işte miraslarını yürütebileceğimiz, yaşatabileceğimiz, yani babamızın özelliklerini tüttürebileceğimiz, annemizin, ninemizin özelliklerini tüttürebileceğimiz, hayatın öte yakasına geçtiği için artık icra edemediği, artık yapamadığı, ortaya koyamadığı sofralar, değil mi? Okşayamadıkları başlar, merhamet gösteremediği dostlar yerine onların anılarını, muhabbetlerini, hatıralarını, bize bıraktığı eylem,

miraslarını, davranış miraslarını yerine getirdiğimiz de orada işte o zaman o ocağı gerçekten tüttürmüş oluyoruz. Yani sadece soba yakarak ocağı tüttürmüş sayılmıyoruz, değil mi? Sadece giderek de olmuyor. Yani annemizin, babamızın, yani atalarımızın, annelerimizin, ninelerimizin bize bıraktığı kutsal mirası, davranış mirasını. Nasıl davranılır? Fakire nasıl davranılır? Çocuğa nasıl davranılır? Yetişkine nasıl davranılır? Akrana nasıl davranılır? Büyüğe nasıl davranılır? Yetime nasıl davranılır? Öksüze nasıl davranılır? Miskine, yokluk içerisine, varlıktan yokluğa düşmüş olana nasıl davranılır? Alime nasıl davranılır? Söz ehline, kelam ehline nasıl davranılır? Sessizlere, suskunlara nasıl davranılır? Gibi hayatın özelliklerini içinde taşıyan bu kavramları bize nasıl bırakmışlarsa babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, onların o hallerini, o davranışlarını, o niteliklerini, o özelliklerini, o güzelliklerini gittiğimiz yerde ve bulunduğumuz yerde yaşatabilme gayretine, yaşatabilme faaliyetine, eylemine ocağı tüttürmek diyoruz. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz bizim yürek ocağımızı yandırdılar. Orayı uyandırdılar. Oraya alev saldılar. Ve o alevi, o yangını, iyiliklere yetişme yangını, telaşesini diyelim ki, biz de devam ettirdiğimiz zaman, işte o zaman ocağı tüttürmüş oluyoruz. Yoksa köye gidiyorsun, İşte odunları sobaya atıyorsun. Evet, bir duman çıkıyor bacadan ama kastedilen bu mu sadece? Yani ocağı tüttürmek demek sobayı yakmak demek mi? Ya da işte fiziki olarak ocağı yakmak demek mi? Ocağı tüttürmek demek o ailenin özelliklerini, şahsiyet haline gelmiş niteliklerini, o ailenin hayatı boyunca yapmaya gayret ettiği, didindiği, varını yoğunu koyduğu davranış genetiği, biçimi neyse, evlatların, sonraki neslin onu devam ettirmesine ocağı tüttürmek diyoruz. Dolayısıyla inşallah ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocak meselesine kıymet verenlerden, bunu anlayanlardan, bunun üzerine düşünenlerden, bunun üzerine yol yürüyenlerden, hayatını sadece kendi bilgisiyle, kendi görgüsüyle kısıtlamayan, sınırlamayanlardan olmaklığımız önemli. Yani eğer biz babamızın merhametini, gayretini, sevgi dolu oluşunu, dostlarına, ahbaplarına iyi davranışını, misafir kabul edişini, ikramdaki, mükrim olmaktaki cömertliğini eğer devam ettiremiyorsak, köye gittiğimizde ya da tatil yerine gittiğimizde onun fiziki olan sobasını yandırmakla ocağını tüttürmüş olmuyoruz. Sadece o evin ocağını tüttürmüş oluyoruz. Halbuki evlada düşen annenin, babanın, dedelerin, yani atanın kendisine bırakmış olduğu iyilik ocağını, muhabbet ocağını, sohbet ocağını, değil mi? Merhamet ocağını, paylaşma ocağını tüttürmesi demek. Bayramlar bunları bize bir kere daha hatırlattığı için çok kıymetli değerli dostlar. Bir adet vardır, biz de onu sürdürüyoruz. Nezaketi İslamiye diyerek şeklinde anılır. Hatta bir şehre gidildiğinde, büyük bir şehre gidildiğinde o şehrin manevi sahibi olarak bildiğiniz, duyduğunuz ya da size öyle gelen, öyle inandığınız bir mana büyüğünün kabristanına gidilir. Önce onunla selamlaşılır, sonra işlerine gidilirdi. Böyle nezaketli davranışlar vardı. Bu da kendine yakın bulduğun, kendine üstad bildiğin, kendine karşı usta gördüğün onların, o büyüklerin ocaklarını tüttürme kavramına sokabileceğimiz, çünkü onlardan bir muhabbet tazeleyerek yeniden hayata girişliğimizden dolayı bunu da ocak tüttürme konusunun içerisine alabiliriz diye düşünüyorum. Biz bu sebeple köye gittiğimizde henüz hanemize gitmeden
herhangi bir taziye vesaire gibi bir şey yoksa, mesela bu gittiğimizde ilk dayama gittik çünkü yengemin kardeş evlatlarının vefatı dolayısıyla taziye

de bulunmuştuk. Önce kabristana gidilir. Göçmüşlerse anne baba, onlar yaşıyorlarsa göçen dedelerimiz, ninelerimiz, onların kardeşleri, büyük dedeler, onlar ziyaret edilir. Onlarla kabirde onlara niyaz edilir, okunur. Onlarla bir selamlaşılır. Sonra haneye tüttürmek üzere, yani fiziki olarak tüttürmek üzere haneye dönülür. Böyle geleneklerimiz var. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Ya ne gerek var, işte bayramda gidersin. Gitmesen buradan da okusan gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyorsa eğer gidiyor zaten. Ama mesele o değil ki. Mesele senin davranış genetiğin. Sen nasıl bir saygı ortaya koyuyorsun? Nasıl bir duruş ortaya koyuyorsun? Onların sana bırakmış olduğu eylem hafızasını nasıl harekete geçiriyorsun? Onların sana bırakmış olduğu faaliyet mirasını, onlar gibi davranma, onlar gibi yapma, onlar gibi konuşma, onlar gibi eli açık olma mirasını nasıl yerine getiriyorsun? O ocağı tüttürebiliyor musun? Yoksa onlar göçtükten sonra onların hakikaten geriye kalan hizmetleri bitti mi? Ocakları söndü mü meselesi? O bakımdan önce oraya gidiyor olmak, onları saymak demek. Onlara hürmet etmek demek. Onları hatırlamak demek. Yunus Emre Hazretleri ne söylerler ne bir haber verirler diyor ama aslında dinlendiğinde, kulak verildiğinde onlar söylüyorlar. Üzerinde türlü otlar bitiyor. Koymuş olduğunuz taşlar eskiyor. Arasındaki betonlar dökülüyor. Otlar uzuyor. Ve orada bir hamuşan şeklinde, bir sessizlik ordusu şeklinde böyle sere serpe ucu ucuna insanlar, değil mi, öldüklerinde yatıyorlar. Dolayısıyla bunlardan ders almak bakımından çok kıymetli ziyaret. Ve bir nevi diyorsun ki yani bu dünyada yaşayan ve benim dünyaya gelmeme vesile olan annemi, babamı, dedelerimi, ninelerimi ziyaret ediyorum. Bu kabir hayatını görüyorum. Bu kabristanı görüyorum. Mezaristanları görüyorum. Dünyadaki yaşamımızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Belli bir vakte tayin edildiğini kabul ediyorum. Bunu anlıyorum. Ve önce benden evvel buradan geçenlere bakıyorum. Onların hallerinden ibret alıyorum. Ve ondan sonra evime dönüyorum. Ondan sonra haneme dönüyorum. Ve işte o zaman diyorum ki ben de onlar gibi geçeceğim. Ben de onlar gibi faniyim. Benim de ocağım sönecek ve kabre gideceğim. Öte aleme geçeceğim. Benden sonra da benim ocağımı tüttürenler olacak. Eğer olacaksa. Tabii bizdeki nesilden sonra zor da. En azından biz yapmaya çalışalım. Onun için dünyaya döndüğünde, yani kabristanda anneni babanı ziyaret edip bayram için köye gittiğinde ya da memleketine gittiğinde tekrar döndüğünde hırslarından azade olmayı, değil mi, kıskançlıklarından uzak kalmayı, başkalarını görmeyip kendi konforunu öncelemek gibi vakti zamanında ayıp sayılan ama bugün keyif olarak görülen durumlardan uzaklaşmayı sağlamak lazım. Baba ocağını da bayram etmek, baba ocağında bayram ederek dostlarla yeniden yakınlaşmak, bir daha kucaklaşmak, bir daha tebessümleri birleştirmek, bir daha muhabbetleri birleştirmek, bir daha anlatılan hatıraları birbirine kararak can vermek gerçekten çok önemli. Şehir bayramları biraz acınası. Biz de Ramazanlarda yapıyoruz. Hani dostlarla bir araya gelip dernekte, şurada burada bayramlaşıyoruz filan. Ya da iş yerinde işte Zoom'la bayramlaşıyoruz. Ondan sonra bayramın birinci günü bayram namazına gidiyorsun, geliyorsun. Eğer bir çocuk ve torun filan varsa geliyorlar. Bir gün sonra bitiyorlar. Eğer tatile gitmemişlerse, tatili öncelememişlerse, atanın elini öpmeyi ya da onlarla bayramlaşmayı birinci sıraya koymamışlarsa geliyorlar. Ama belli bir süre için geliyorlar. Birkaç saat eğer dururlarsa harika. Sürekli, çünkü şehir hayatında yetişilecek bir yer var. Koşturulacak bir yer var. Gidilmesi gereken, görülmesi gereken yerler var vesaire gibi bir telaşı içerisinde gittiğimiz için şehir bayramlarında bir sessizlik, bir durgunluk, bir yalnızlık, bir gariplik, bir garibanlık söz konusu diye düşünüyorum. Gördüğümüz, tanık olduğumuz bayramlar onlar. Ama Anadolu bayramları, baba ocağı bayramları bir başka, ya da bana öyle geliyor yaşlandığım için diyelim.
Biraz öyle bakalım. Baharda kuşlar gibi insan şeni oluyor. Baharda kuşlar gibi sekerek bakıyor. Baharda kuşlar gibi sesleri çıkartıyor.

Bayramda insan yenileniyor, tazeleniyor, canlanıyor, hayatlar oluyor, hayat buluyor ve dostlarına da bir hayat sunma, onlarla paylaşma imkanı oluyor. Şimdi Zara'dan baharda kuşlar gibi diyelim. Bu bayramımızda inşallah öyle geçmiş olsun ve gelecek bütün bayramlarımızda baharda kuşlar gibi olsun.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'da Heybe programındasınız. Radyolarını yeni açan dostlara hatırlatalım ki radyomuz Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı bir radyodur ve birlikte yol almaya devam ediyoruz. Heybemizi attık omuzumuza, çıktık ya Allah, haydır Allah, haktır Allah diyerek gidiyoruz. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biraz da ocak tütürme konusunda konuşmuştuk. Bu arada da şeye başladık. Mesela Arife gecelerinde annelerimiz, büyüklerimiz parmaklarımıza kınalar yakardı. Ne kadar güzel olurdu. Böyle kınalar yakılırdı, parmaklar şöyle sıkılırdı. Yumruk haline yani getirilirdi. İşte bir eski çorap giydirilirdi ve sabaha dek, sabahaca, bizim Yozgat'ta öyle denir, Yoz Sivas'ta filan, sabahaca, sabaha kadar öyle ellerimiz sıkılı olarak uyurduk. Sabah namazı için, bayram namazı için kalktığımızda böyle büyük bir heyecanla, telaşla hemen ellerimizi yıkardık ve ilk bakışımız acaba nasıl oldu? İşte tuttu mu, koyu oldu mu, iyi çıktı mı? Kardeşlerimizin ellerine, onlar bizim ellerimize filan bakarlardı. Ve o kınanın heyecanıyla sabah namazından sonra bayram namazına gitme hazırlığı olurdu. Şimdi kına yakmayı bir gerilik alameti. Ya ne gerek var, nedir bu, nereden çıktı filan gibi oluyor. Halbuki Orta Doğu'da değil mi, yani pek çok ülkede kına, Hint kınası filan değil mi, onu bilir. Onu şuralara yapıldığı zaman şekilli mekilli onu modern görüyor. Şuraya yaptırdığın zaman modern görülüyor. Hatta bedeni eziyet edildiği halde olasına burasına mahrem yerlerine bazen yapıp gösteremeyi bir maharet saydığımız o kadar zahmete rağmen dövmelere bir şey demeyenler, kına olduğunda kınaya karşı böyle bir şey söyleme arzusu, ihtiyacı da hissediyor. Bu da değişen, dönüşen kültürün, anlayışın bir sonucu olsa gerek. Mukadder Hoca kınalı ellere alkışlar göndermiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani ellerimiz kınalı. Biz kınayı çok severiz. Millet olarak da severiz. Allah'a adadığımız kurbanlık koçları kınalarız. Askere gönderiz.

sevdiğimiz evlatları kınalarız. Onları da vatana gönderdik diye düşünürüz. Onları kınalarız. Bayramlarda, özellikle Kurban Bayramı'nda o kınalanmış olan koşu simgelemesi bakımından biz de kendimizi kınalarız. Elimizi, ayağımızı, ben ayağımı mesela bu sefer yaptırdım, kınalarız. Çünkü evet, kokusu da mis. Bu bayram kına yakarak simgesel olarak ben nefsimdeki kötü davranışları kurban ettim. Hasedimi, fesadımı, kızgınlığımı kurban ettim. Çekememezliklerimi kurban ettim. Yani niyet olarak en azından. Başkalarıyla yarışa girmeyi kurban ettim. Kendimi öncelemeyi, birincil olarak görmeyi, herkesten özel görmeyi, üstün görmeyi, yani narsizmimi kurban ettim. Egomu kurban ettim gibi, değil mi? Tembelliğimi, konfor düşkünlüğümü kurban ettim. Başkalarına karşı onları küçük, kendimi büyük gibi görme gafletini, kibrini kurban ettim gibi duygulara hazırlık yapmak için, bunları zihnimize yerleştirebilmek için annelerimiz ta o küçük yaşlarda işte böyle ellerimizi, parmaklarımızı kınalıyorlardı. Şu anda nefsin yok. Şu anda kızgınlığın yok, şu anda öfken yok, şu anda narsizmin yok, şu anda kardeş kıskançlığı dışında başkalarına zarar verecek bir kıskançlığın yok, hasedin, fesadın yok, harama el uzatışın yok, başkasına ait olana bakışın yok, başkasına ait olanı almak gibi böyle bir eylemin yok, ala vere dala veren yok. Ama bir gün nefis sana bunları söyleyecek diyerek ta çocukluk günlerinden eline kına yakarak bunları kurban et ki eline kına yakmayı hak et. Bunları kurban edebilesin ki o gün sana nefsin şunları söyleyecek, şeytan bunları söyleyecek. Nefsin arkadaşları ve şeytanın arkadaşları sana bunları söyleyecek. Sen bunları kurban edebilmelisin diyecek. İşte baba evindeki bayramlarda bunu hatırlıyorsun. Belki köye gitmemiş olsaydık, burada bayram etmiş olsaydık kınayı o kadar kolay hatırlayamayacaktık. Ama bunlardan utanmaya gerek yok. Bunlar çünkü simgesel konuşma demek. Yani bunu yakmak. Yani kına yaktığında ne oldu? Nefsini dizginleyebildin mi? Susturabildin mi? Yanlışlarını giderebildin mi? Onun başını ezebildin mi? Elbette ezemedik. Ama bunun niyetinde, bunun gayretinde, bunun simgeselliğinde olmak lazım. Annelerimiz, babalarımız bu kınaları yakarken bunu söylüyorlar. Şimdi askere giden evladına yakarken vatana kurban olsun. Allah'a kurban edeceği, değil mi? Kurbanı yakarken, koçuna yakarken buradaki anlam da belli. Peki insanlar kendi elinde niye yakıyorlar? Bir sürü kültürler, izahları da olabilir ama az evvel söylemeye çalıştığım mesele de çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet, bu bayram böyle yaptık. Baba ocağında elimize kınalarımızı yaktık. Efendim, tabii köylere gidildiğinde, baba ocağında bayram yapıldığında sizden sonra evlenenler, yuva kuranlar, çocukları olanlar, onları büyütenler, onları görmüyorsunuz. Ya onlar geliyor, görmüyorsunuz, siz gidemiyorsunuz. Ya da siz gidiyorsunuz, onlar gelmediği için görmüyorsunuz. Ama bayramlarda özellikle hususuyla Kurban Bayramı'nda daha çok bir buluşma oluyor. Daha çok gelmeler oluyor. Kurbanı orada kesme ihtiyacı sebebiyle de bu oluyor. Ben mesela pek çok yeni, yani köyümden uzak akraba, hatta bazıları yakın akraba isimlerini bilmiyor. Onları orada görme, tanıma, konuşma, muhabbet etme, sözü alevlendirme, söz yumağını açabildiğin kadar açma, karşılıklı şakalaşma, eskileri hatırlama, hatıralara gitme, çocukluk yaramazlıklarını dile getirme, vay şöyle yapmıştık, vay böyle yapmıştık, hele hele nasıl da yapmıştık filan diye bir sürü mevzuyu bir paranteze alma gibi bir durum oluyor. Baba ocağındaki bayramlar o bakımdan önemli. Biz kardeşlerimle gittik. İstanbul'daki amcamın çocukları, damatları geldi. Bahçede bir şeyler yaptık, evde bir şeyler yaptık, sözü ateşledik. Tatlı tatlı tartışmalar oldu, siyaset ve spor içermeyen kültürel mevzulardan. Ondan sonra babamın amca çocuklarının çocukları geldi, onların torunları geldi. Aynı kapıda büyüdüğümüz kişilerdi bunlar. Yani dolayısıyla baba ocağında bayram yapmak
gerçekten bayram yapmak diyebiliriz. Cenab-ı Allah hakikat bayramını da, mana bayramını da öte tarafta yaptırsın bize. Ama bu dünyada yaşanabilecek

gelecek bayramı baba ocağında yaşamak bir başka kıymetli. 30 yıldır görmediğim, Hollanda'ya taşındığı için, gittiği için aynı kapıda büyüdüğümüz babamın amcaoğlu halamın kızı İsmail Bahtiyar ve eşi Songül mesela geldiler. Her yere beraber gittik. Camiye beraber gittik, eve beraber gittik, teyzeme birlikte gittik, dayıma birlikte gittik, köy odamızın önünde birlikte oturduk. Her şeyi beraber yaptık. 30 yılı telafi etmeye çalıştık. İşte baba ocağında, baba ocağını tüttürerek bayram yapmak böyle bir şey. O bir sürü bir şeyler anlattı benim hatırlamadığım. Hatırladığında ha evet öyle mi olmuştu dediğim. Benim anlattığım, kardeşlerimin anlattığı, onun yeniden hatırladığı bir sürü mevzu oldu. Yani bayram bir nevi toplama, bir nevi toparlama, bir nevi toparlanma, bir nevi kendini yeniden yoğurma, yeniden hatıralar içerisinden bir öz çıkarma, yaşanmışlıkların hakkını tutma, onların hakkını verme. Ve eğer o sırada gençlik gereği, çocukluk gereği, hani kavga etmişindir, bir şey olmuştur, öyledir, böyledir, öyle durumlar olmuşsa ki mümkün, onlar için helallik dileme gibi. Yani bir nevi kişinin kendini toparladığı ve akrabalarla, dostlarla, yakınlarla toparlandığı ve cem olduğu, kendi hususiyetlerini, özelliklerini bir kere daha gördüğü, kendisini abisinin aynasında, kız kardeşinin aynasında, dayısının aynasında, yengesinin aynasında, yeğenlerin aynasında, yaşayan büyüklerin aynasında bir kere daha gördüğü bir ayna oluyor. Yani bayram, baba ocağındaki bayram, müthiş simgeler de barındıran, çıkarımların yapılabileceği, üzerine düşünülebilecek, radyo programları yapılabilecek, yazılar yazılabilecek, hikayelere doneler oluşturabilecek, müthiş veriler içeren bir durum. Ve bu gözlemle, bu anlayışla, bu idrakla meseleye yaklaşıldığında da harika şeyler görülüyor, hissediliyor, tadılıyor ve anekdotlar yakalanıyor. Mesela bayram namazından çıkılınca Anadolu'nun pek çok yerinde var, bizde de var, bir halka bayramı oluyor. Yani çıkıyorsunuz, sen bayramlaşıyorsun, işte yaşlarından biri burada duruyor, bayramlaşıyorsun, yanına duruyorsun. Sonra gelen seninle, onunla seninle bayramlaşıyor, yanına duruyor. Sonra gelen ilk baştakiyle seninle ve seninle az evvel bayramlaşanla bayramlaşıp onun yanına duruyor derken bir halka oluşuyor. Yine Anadolu bayramlarının hususiyetlerinden birisi de bu cami çıkışındaki cemaatin bayramlaşması sonrasında hemen evine gitmemesi. Ya bu ne kadar yerde var bilmiyorum ama bizim oralarda var ve çok kıymetli bulunur bu. O bayramdan sonra kabristana gidiliyor bu baba ocağı bayramlarında. Kabristan, herkes kabristan. Bir bakıyorsunuz kabristanda herkes var. Herkes kendi geçmişinin başında duruyor. Niyaz ediyor, okuyor, halleşiyor, tefekkür ediyor, düşünüyor, özlemini dile getiriyor, ağlıyor, hasretini, yangınını açığa çıkartıyor. Varken düşünemedikleri, yapamadıkları, sarılamadıkları, ifade edemediklerini söylüyor. Özürle dilenemeyin, özürlendiriyor. Yani bir nevi o bayram sonrasında henüz hanesine gelmeden kabristana gidip o bayramlaşma çok kıymetli bir öz eleştiri, çok kıymetli bir varlık yokluk bilinci, çok kıymetli bir var olma sancısı aslında bir nevi. Gidenleri görüyorsun, kendinin de gideceğini biliyorsun, orada onu anlıyorsun. Senden sonra sana da gelenler olursa geleceklerini düşünüyorsun. Senin şu anda okuduğun fatihaları sonra neslin sana okuyacağını hesap ediyorsun. Ve gidenlerle kendin arasında ve ardından gelenler arasında üçlü bir koordinasyon yapıyorsun. Bunlar gittiler. Ben şimdi mukayyet olan bu dünyadayım. Geçici olan, kayıt altında olan bu dünyadayım. Ben de gideceğim ve sonrakiler olacak. Yani dolayısıyla bir tefekkürü, bir düşünmeyi, ibret almayı, o sessizliği anlamayı, o sessizlikten sesli dünyaya gelmeyi, o sessizlikten sesli dünyaya sesler taşımayı, tefekkürler paylaşmayı gerektiği getiren önemli bir mesele. Herkes kabristanına gidiyor bayram namazı sonra.
niyazlarını yapıyor, okumalarını yapıyor.

haleşmelerini, tefekkürünü, çıkarımlarını, fazlalıkları, eksikliklerini, özürlerini, hasretini, yangınını, pişmanlığını neyse orada paylaşıyor içsel olarak. Ondan sonra hanesine dönüyor. Eşiyle ondan sonra bayramlaşıyor. Annesiyle ondan sonra bayramlaşıyor. Yaşıyorsa babası ondan sonra ya da diğerleri yeğenleriyle. Yani önce kabristandakilerle bayramlaşma, önce büyüklerle, ataya, önden giden atlılarla bayramlaşma da çok nazik, çok ince, çok naif bir davranış şekli olarak düşünüyorum ben. Orada da bir nevi denmiş oluyor ki bak biz de bayramlar yaptık vaktiyle, biz de ocaklar tüttürdük vaktiyle, biz de dedelerimizin, babalarımızın ocaklarını tüttürdük vaktiyle ama şimdi buradayız. Şimdi buradayız, şimdi hamuşanız, şimdi sessizleştik, şimdi sessizlerdeniz, şimdi ses veremiyoruz. Ama söyleyemediğimiz, sesle söyleyemediklerimizi sen zihinsel olarak, kalbi olarak, ruhi olarak, akli olarak anla diyor. Ve onlar sana bir şey veriyorlar az evvel söylediğim gibi. Onunla hanene döndüğünde artık dünyaya dalmışsan daha evvel bayram öncesinde, ahireti yok saymışsan, bilinç olarak yok saymamışsan bile eylem olarak ahiretin varlığından habersiz yaşamışsan, zulmetmişsen, eşine, yakınlarına kızmışsan, kırmışsan, dökmüşsen, şöyle yapmışsan, böyle yapmışsan, işte her ne hal içerisindeysen, oradaki gitmişleri, göçmüşleri, öteye ilerlemişleri görüyorsun ve kendi yaşadığın dünyada ve sorumlu olduklarınla arasına bir bağ kuruyorsun. Eğer onlar gibi olacağım için, pişman olacağım şeyleri yapmamak, nadim nedamet getireceğim şeyleri yapmamak, iftihar edeceğim şeyleri yapmam lazım. O zaman ehlime, aileme, yakınlarıma, akrabalarıma ona göre davranacağım. Ona göre davranırsam bayram etmiş olacağım. Ona göre davranırsam bayramın manasını, hakikatini kavramış olacağım. Ehlime merhametle davranacağım, eşime, çoluğuma, çocuğuma merhametle davranacağım, şefkatle davranacağım, gayretle davranacağım, ilgiyle davranacağım, sevgi dolu davranacağım, cömert davranacağım, onlarla rekabete girmeyeceğim, onlarla işte taş yarışına girmeyeceğim gibi neyse yaptığımız şey, içine düştüğümüz şey, kabirdeki almış olduğumuz o tefekkürle, kendi eve tekrar gelene kadar o oradaki o döngüyle, hareketle, onu muhasebe etmekle, onu böyle değil mi döndürmekle eve geldiğimizde orada yaşananlarla, yaşayanların yapabildikleri ve yapamadıkları, memnun oldukları ve pişman olduklarını kendi içimde yoğurarak geliyorum ve hanemdekilerle, ehlimle böyle bayramlaşıyorum. Bu bilinçle, bu duyguyla, bu şuurla bayramlaştığında İşte o zaman baba evindeki bayramın sana bir katkıda bulunduğunu, sana bir feyiz getirdiğini, sana bir tefekkür ulaştırdığını, sana bir davranış şekli, bir aile kültür aktarımında bulunduğunu anlıyorsun ve bayram bir başka bayram oluyor. Ama şehirdeki bayramlar da biraz bu eksik. Eskilere götüreyim sizi. Madem eskilerden bahsettik, yeni türküden dinleyelim. Bana bir masal anlat baba. Bana bir masal anlat dede. Bana bir masal anlat anne, nine diyelim yaşarken. Ama az evvel anlattığım gibi öte tarafa göçmüşlerse artık onların anlatma imkanı yok. Anlatılanlardan yeni anlamlar çıkarmaya çalışacağız. Bu duygularla dinlersek sanki biraz daha kıymetli olacak. O zaman şimdi anlatamayanların, yani hayatın öte tarafına göçmüşlerin daha evvel anlattığı masalları, misalleri, meselleri, örnekleri, yaşama biçimini unutup da dünyaya dalarak yanlışlıkları yapmışsak o masalları, o misalleri, o meseleleri, örnekleri bir kere daha hatırlamaya vesile olsun diyerek bu şarkıyı o niyetle dinleyelim. Bana bir masal anlat baba.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Evet değerli dostlar, böylece programımızın neredeyse sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Hak ve hakikat yolunda yürüyerek inşallah kendimizi kazanarak, kendimize yol bularak, kendimizi kıvama getirerek, niteliklerimizi olgunlaştırarak da bir bayram yapma imkanımız da olsun inşallah. Baba ocağında bayramları anlatmaya çalıştık. Kabristana gidiliyor, önce bayramlaşılıyor. Kabristandan sonra az evvel anlattığım gibi insan hanesine geliyor ve bayramlaşıyor. Ve annelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz tarafından hazırlanmış olan, bayram sabahı için hazırlanmış olan yemekler tepsilere konuluyor. Anadolu bayramlarının baba evi, baba ocağı, tüttürülen baba ocağı bayramlarının en mühim ve ilginç, anlamlı, incelikli, zarif özelliklerinden birisi de bayram sabahında gerçekleşen bu sofra hazırlama meselesi. Genellikle Anadolu insanı kalbiyle yürümeyi seven, kalbiyle yürümeyi bilen, beceren, başaran Anadolu insanı bayram sabahındaki ilk lokmasını kendi evinde yememeye çalışıyor, yemiyor. Çocuklar müthiş bir heyecanla geliyorlar, babalarına yardım ediyorlar, tepsiyi tutuyorlar, götürüyorlar, alıyorlar caminin bahçesine veya uygun bir alana gidiyorlar. Orada tepsiler konuluyor. Genellikle kaşıklar kendileri tarafından karışması muhtemel olduğu için taşınıyor. Yani cebimizde kaşıklar taşırdık ceketin. Herkes getirdiği siniyi, sofrayı bir yere koyuyor. Ahmet buraya koyuyor, Mehmet buraya koyuyor, Fuat buraya koyuyor diyelim. Ama buradaki hususiyet şu değerli dostlar, hiç kimse kendi getirdiği tepsinin önüne oturmuyor. Hiç kimse kendi getirdiği sofraya diz çökmüyor. Hiç kimse evden getirdiği kendi nevalesini yemiyor. Bayramın ilk lokmasını dostuna ikram ediyor, komşusuna ikram ediyor, yakınına ikram ediyor, birlikte hayat paylaştığı bir başkasına ikram ediyor. Yani bayram gününün ilk nimetini, ilk rızkını infak olarak veriyor. İşte bu kültürün, bu toplumun, bu mayanın getirdiği enteresan olaylardan birisi. Benim getirdiğimden sen yiyorsun, senin getirdiğinden ben yiyorum. Bir başkasının getirdiğini diğeri yiyor, onun getirdiğinde yine diğerleri yiyorlar. Dolayısıyla bayramın ilk sofrası, ilk lokması köylülerin, Anadolu insanların birbirine ikramıyla, birbirine infakıyla, birbirine ihsanıyla gerçekleşiyor. İşte bu bayramın ne demek olduğunu anlamaya getiren bir şey. Paylaşmak, üleşmek, cömert olmak, kerim olmak, mükrim olmak, ihsan etmek, ihsan olmak, güzellikle paylaşmak, Allah'ın verdiği nimetlerini başkalarıyla paylaşarak kendi ruhunu, kendi benliğini donatmak. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Ya da benim önemsediğim bir şey, belki siz nasıl yaklaşırsınız bilemiyorum. Bayramın ilk lokması, ilk rızkı, ilk ağız açışı, komşunun sana ikramı, senin komşuna ikramın oluyor. İnfakla, yardımlaşmayla, Allah'ın ihsanını diğer dostlara ihsan ederek beşer olarak paylaşmakla başlayan bir bayram. İşte baba ocağı bayramları, baba evi bayramları böyle bayramlar. Şimdi dolayısıyla hayata dair çıkartabileceğin, hayata dair çıkartıp yürürlüğe sokabileceğin, dikkatle baktığında bu baba ocaklarındaki bayramlarda, Anadolu bayramlarında çok ince, çok hassas yönler var. Bugün bunlardan anlatmaya çalıştık ama mesele tabii ki bundan ibaret değil. Müzik Ama biz bununla sınırlayalım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yarın saat 11'de yine heybemizi omuzumuza atacağız. Yine yola revan olacağız. Yine kendi seyrimizde, kendi yürüyüşümüzde, intikalimizde muhabbetlerimiz olacak. Sözler söyleyeceğiz. Sizlerin de yazdıklarını, gönderdiklerini buradan göreceğim, duyacağım. Gerekli olanları da paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Cenab-ı Allah baba ocağında olmasa da mana baba ocağında, hakikat açısından mana ocağında geçmiş olan bayramlar yaşamayı nasip etsin. Geçmiş bayramımızda inşallah böyle olsun. Cenab-ı Allah'ın ömrümüze lütfedeceği gelecekteki istikbaldeki bayramlar da inşallah böyle olsun. Hakkın, hakikatin var olduğu, insanın kendisinin farkına vardığı, kendisini keşfetmeye çalıştığı, kendinden kendine İrfan yolculuğunu sürdürdüğü, kendinden kendine var olmaya çalıştığı, kötüleri ayıklayıp, dizginleyip, azaltıp, iyilikleri çoğalttığı, bereketlendirdiği, paylaşıma dayalı bir bayram olsun inşallah. Bu arada köyde yeri olanlar da bence gitmeye devam etsinler. Baba ocaklarını tüttürsünler, bayramlarını orada yapsınlar. Evet, sözü burada nihayetlendirelim. Hepinize hayır ve huzur diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Sibel Pamuk'tan dinlemeyi pek sevdiğim bir eserle, bir türküyle veda edelim sizlere. Ağlı yazmalım.
1: Bu laboratuvarın sorumlu öğretmeniyim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

uyan artık doğan güne karşı, okşayınca yüzünü usul.

yeşil güzelim Açelya. Yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla.

0: hatıra.
1: Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
2: Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz. Mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar. Hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma buradaki bilgilere. Sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey. Ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Dini konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için herhangi bir kitabı o anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve velet dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelimesi, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve yani hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz ve velet dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden mi, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var. Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusuna çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum. Hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalete uymanız.

0: diyor, adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla bütün dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin asr-ı saadette Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimleyin. Peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış. Yani demek ki insanlık artık gelişti. Kendi kendini yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığım zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Niye nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak sureleri ne? Böyle bir dünya hayatını yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz, bu kısaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici, bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Tabii yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun ya oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bir, bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en sonu diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onun. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren dört tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir

0: durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir dört yolla hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaş da beni mutlu ediyor. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. İçin yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah iki şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Kaybı ben bilirim diyor. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak
1: bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak.
0: Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
1: Çok güzel. Küçük misafirimiz.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet. Evet. Neyse, biz şey yapalım. Devam
1: Eşlik
0: edelim. Soruyu bir daha tekrar oku.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıkla
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inanca yaklaşımı şöyle. Yani bir din diyor ki Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığıyla ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle mesela İbn Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş.

Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç

0: madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğmama, doğrulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahip olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olursun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: kim, Allah kim?
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

gece parlaktı, ay koskocaman yuvarlaktı. Benimse uyumam gerekiyordu.

gelenler, düşenler. Ah, zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İş sürdük yalnızlığa.

0: Radyo Üsküdar.
1: Hangi kul tanrısına bu kadar saygı duymuş? Aç kutsal kitapları, oku bütün dinleri. Hangi kalp ayrılıktan bu kadar kaygı duymuş? Kim yaşamış önünde diz çöktüğüm günleri? Meğer aşkı anlatan cümle şarkılar azmış. Tüm besteler çaresiz, nihaventmiş, Hicazmış. Kim görmüş, kim yaşamış? Hangi şiir, kim yazmış? Her cevrine göz yum. Nasıl ateş, nasıl kor? Sor, sevgiyle gururun savaşını bana sor. Aramak nasıl acı, itiraf ne kadar zor? Buram buram kan kusup, yaş döktüm.

yaşının mı? Hep yalan. Hep rivayet. Aşkın çilegahında köksüz.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Dostan öte, dostan ziyade. www.şiirfm.com www.

unutmuşum gündüzde. Sen yürüyünce anladım adımların sıklığını. Sen gülünce bildim dünyanın sıcaklığını. Sen bana bakınca göğün sofrası indi yüreğime. Tut, çek beni bana. Cürmüm kadar yer yakardım evvelden. Şimdi kendimi tutuşturmaya takatim yok. Fakrıma vardım, aczime. Güruh bir ırmağın kuraklığına döndüm. Ayaklarımı vuruyorum toprağa. Sen yoksun ya, ateş basıyor içime. Sensiz yanlarım uçukluyor. Sen yoksun ya, göveriyor dallarım. Yosun tutuyor gövdemi. Sen yoksun ya, yokluğuna vuruyorum kendime. Yitikliğimde buluyorum seni. Yoksun ya, 14'lüyü dayıyorum gecenin alnına. Yoksun ya, dikenleri çekiyorum topuklarımdan. Yoksun ya, açlığıma taş bağlıyorum. Yokluğuna bulaşıyor ellerim. Bahçelerimin rengi soldu. Güz bastı yüzüme. Dengesi bozuldu akıl tellerimin. Yırtılmış göz pınarlarım. Nazar etsen göz ucuyla vahşi gibi dolanıyorum. Avazeni duymak için yüreğim kulak kesiliyor ayak seslerine. Sermayem bir gece. Bütün hünerlerimi koydum çıkınımdan. Aklıma abdest aldırmak için yöneliyorum toprağa. Ellerim toprağın alnında. Bağlıyorum ellerimi. Eğiyorum başımı. Hamd ve sena alemlerin Rabbine. Şah damarıma bakıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorum.

adresi kayıp, kaynona buna sonra buldum.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin. Hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cihazlarını.

Halet gününde, yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur, üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam. Ellerini bırakmadığın o vefakar insan. Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabına

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları,

dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

köklü mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

yeşiller umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsuda aksimizden eser yok.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu kara yazgıdır Zilan. Torbaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen kaç gece, kaç gündüz adın sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman büyümüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem Ceylan kimi, vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan, seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazmışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı, yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen deli olan değil misin?

Sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk başlık parası değer miydi Zila? Bilirim dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla. Kara koyun deresinden çiçekler getirirdin. Öncelere inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanla. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anla. Kar ender yakardı Urfa'ya. Sevdamız ya angar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oysan Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gibiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla insan?

gece kaçardı ya. Hani Urfa divanı çalırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri, seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek Zilan.

bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bağır yanık dağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı, semadan ışık sağmalı, içine dünya sığmalı. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü gönlü açlar vardır, himmete muhtaçlar vardır, hüzün yüklü göçler vardır. Dost yüreğin geniş olsun. Mazlum eksiz olabilir, sevgi yetim kalabilir, hak misafir gelebilir. Dost yüreğin geniş olsun. Yanağımda açan dost çiçeğidir. Öyle bir yandım ki gülebilmezem. Ayağım çözülü, yüreğim bağlı, haktan gayrısıyla olabilmezem. Gözlerim süzülür allar içinde, yüreğim çözülür güller içinde. Sermestim bir özge haller içinde, bir daha kendime gelebilmezem. Bir sevgi okuyla canım tutuşur, sonra alev alev kanım tutuşur. Muhabbetten dört bir yanım tutuşur. Başımı sevdadan alabilmezem. Başımı sevdadan alabilmezem.

hır olanın her sedası gül kokar. Sılası gül olanın her edası gül kokar. Seher vakti gülzardan selam gelse bahardan, yanar gonca buhurdan, her nidası gül kokar.

sebil eder al kanı, boyun büker efkanı, can fedası gül kokar. Menzil muhabbet hanı, gider gönül kervanı, bu yolun hem sultanı hem gedası gül kokar. Gül soyundan gelir aşk, gülden ilham alır aşk, vuslatta can bulur aşk,

Yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül.

0: Bıkma gönül, bıkma gönül. Sevgi canımda gül oya, hasret özümde hasmaya, haktan başka bir deryaya. Akma gönül, akma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar safa. Nahak yere cevrü cefa, çekme gönül, çekme gönül. Yar bulunmaz ondan hala, gerçek dostun yüce Mevla. Gayrısına göz ucuyla bakma gönül, bakma gönül. Ses pazarı kurulanda cevher ise söz konuşa. Diller yorgun düştüğünde destur ala göz konuşa. Gözler gönül aynasıdır, perde gide öz konuşa. Dostun dosta armağanı, gülen damlı naz konuşa. Nazın ince tellerinde efkarlanıp saz konuşa. Beni atıp bir kenara, ezgilerde biz konuşa. Can yoldaşlık hakkı için hem ekmek hem tuz konuşa. Çıkıp kutlu yokuşları titremeyen diz konuşa. Alperenler göç edende bıraktığı iz konuşa. Küller suskun kalır ise yüreklerde köz konuşa. Ozan dili çevik olur, doğru lakin az konuşa.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: ben Anadolu. Bir yanımdan şafak
1: Radyo
0: söker,
1: Üsküdar.
0: Bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet

0: Kulak derin sözüme. Osmanlı'nın ipinin mesajına kuyuya. Mindik bir alamete. Gede yoz kıyamete. Mindik bir alamete. Gede yoz kıyamete. Hem de oynayıverekten. Mindik bir alamete. Gede yoz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Yiğitler harama alışır oldu. Meydanı namertler bölüşür

Aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun, hoşgörü oğlu Çamlıbel'e yurt kursun. Kadir Mevlam

azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesler.

toz ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü, sıra dağlar yürüdü. Alprenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi, azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele, her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline, ışığı zafer takı hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık

Meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları esir aldı şafakları. Zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter. Yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter. Dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım.

Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yapamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için.

Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollarsın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

ömürdür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Ayran ana.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocam, çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki, hocam, üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
2: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm bu bize şunu söylüyor. Bilimler tektir. Ve bilimler

madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar. Ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var. Geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var. Fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun dışından olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önce de zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış

insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir müftedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, ha biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil.

0: değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan ya, gelen bir soruydu hocam. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlerin. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Ve muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst bilinç geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebini de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 40'larda olan bir şey yani Holokost kampında yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaş döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mode Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölümü algılama. Sadece insanda var, diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölümü algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default mode network de zaman sorgulama network'u aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan yapıyor. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam networkü, ölümü algılama networkü, zamanı algılama networkü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu. Zihin üstü genleri. Yani geçmişi, geleceği sorguluyor. Zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon gene yenili arama gene. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor.

0: hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var. Gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedeninle ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeterli oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tamam. Tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunun. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya yani biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, kralı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal

0: Yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aşk alır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aşk alır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var kullanmıyorlar. Midesi var kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o melek gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır o. Atar böyle salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani ona onun beynindeki algoritma oluşmuş. O sallanma ona annenin ninnisi anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğar

0: olmaz, yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor, 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre erken doğuyor, sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmamız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı. Ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırdı zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye. Ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor. Ve bu dönemde, bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için, bir genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi. Hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey, insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da, yani bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz. Kafamızdaki soruları gideriyoruz, varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Beylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Zihnimin dalgınlığı adımlarımı aksediyor. Kül rengi bulutların perdelediği güneşin ışıkları vurmuyor kaldırımlara. Kimsesizliğimi ve çaresizliğimi yüzüme fısıldıyor soğuk kaldırımlar. Ve mevsim sonbahar. Geceden

kalma yorgunlukla, kaldırımlara serilmiş yapraklara acıyarak baktım. Tıpkı benim gibiler, sağa sola savrulmuş, perişan ve anlaşılmaz bir haldeler. Sararmış yaprakların hüznünden daha çok hüzün var yüreğimde. Erzurum tren garında bir akşamüstü yalnızım, hem de yapayalnız. Eğri eğri düşen yağmur damlalarında teselli arıyorum. Ruhumu ıslatan bu şehirde belki de korkmadığım tek şey yağmur. Çocukluk günlerinin ebem kuşaklarını hayal ediyorum. Anneannemin şefkat dolu bakışları, gökteki rengarenk parıltılardan daha sevecen geliyor bana. Şimdi ne kadar da çok ihtiyacım var ilgiye, şefkate ve yürekten sevgiye. Yüreğimin orta yerine hasretin düştü bu şark vilayetinin dondurucu havasında. Nedendir bilinmez ama garip bir hüzün sardı ruhumu. Şehrin yakamozlarında kıyılarıma medcezir dalgaları vuruyor. Bu şehir sensiz ağlıyor. Ağlamak istiyor bu gökyüzü, bu şehirde sensiz ağlamak istiyor. Fakir yüreğimle hayallerimin kıyısına uzanıyorum. Meğer ne kadar da sevmişim seni. Silindir rüyalarımı süsleyen renkler. Kar tanelerinde oynamıyor artık yüreğim. Üşüyorum, özlüyorum bu mavi gökyüzünün yalancı sıcaklığında. Düşlere daldım heyhat. Düşlerde bile yalnız kalmışım. Birden çalsan diyorum kapımı, ansızın uyandırsan beni. Kurtarsan bu kabustan, kurtulsam sensizlikten. Güneşi getirsen bana, yani sen gelsen diyorum. Gecenin karanlığında ellerimi tutsan, işte geldim karşındayım desen, çok şey mi istemiş olurdum. Ellerime yokluğunun kelepçesi vuruldu, yüreğimi ayaklarından astılar. Sana çiçek veremem can, ellerim acıyor. Ellerim bağlı şimdi, ellerim tutsak sensiz şehirde. Haykırmak geçiyor içimden, gökler dolusu haykırmak istiyorum. Göğün mavisine boyanmış gözlerimden yalnızlığımı çağıldayan yaşlar akıtmak istiyorum. Sevmediğim bu şehrin kaldırımlarına seni yazmak istiyorum. Sevgili, elimde sana verilmemiş bir aşk mektubu. Güven veren çehresiyle istikbalimi aydınlatan sevgilinin hayaline yürüyorum. Bu şehrin kaldırımları kadar insanları da soğuk. Ruhumu üşütüyor bu şehrin insanları. İçimde filizlenen taptaze duygular sanki vurgun yemiş gibi. Sana şiirler yazmak isterdim bir şairin hayata bakışıyla. Hani şiirler vardır, kafiyesi gözyaşı. Şiirler vardır, damla damla çile damıtır, ızdırap akıtır. Şiirler vardır, her kelimesi sancılar kuşanmış. Şiirler vardır, yanan bir gönlün resmedilmiş sancısı. Ve şairler vardır, sırtlarında sancısa da, sana hüzün dolu şiirler yazıyorum istasyon salonunda. Ve ben ürkek ve utangaç kelimelerimle seslendiriyorum hüznümü. Şiirlerden yaptığım ızdırap buketime seni ekliyorum. Kadife duygularla, ipekten dokunuşlarla yöneliyor yüreğim. Izdırabı anlatan şiirlerden kutsal sancı.

0: Yıllar dileniyorum, bir umuda tutunur gibi, bir sevdaya sarınır gibi. Dudaklarımdan dökülen titrek kelimelerimle, ağlayan, inleyen insan eyle, duasının sıcaklığına sığınıyorum. Anladım ki kırılan mızraftan yaralı vicdanıma, paslanmış yüreğime yankısı dinmeyen bir hitap kalır. Ey hüzün, anladım ki her şey seninle. Sen Hakk'a giden yollarda vuslata vesile.
1: Müzevi mısralar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: ceylanı bu acı yetti.
1: Radyo Üsküdar, gün eksilmesin penceremde. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın?

Kur'an'ı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey dünyaya bağlanmayanlar. Ne güzeldir dilleri yalanla dağlanmayanlar. Ey dost, sakın kibredip gezme göğsünü gere gere. O hangi pehlivan ki sırtı gelmemiş yere? Sen ol, namerde el açma, nadan önünde el bağlama. Şu dönüp duran yuvarlak dünyaya sakın bel bağlama. Açalım heybemizi, görelim ne var içinde. İbret ile seyretmeli kar delenler kar içinde.

Merhaba ey selamımızı dostça alanlar, asıl olan sözde değil özde kalanlar. Ey dost, biçene sormadı hasat, tohumu ekene sor. Güle sorma hasretini bülbülün, daldaki dikene sor. Yolları yolcusuna, çileyi çekene sor. İsyanı dik başlıya değil, boynunu bükene sor. Sen ol cevahiri çakılla karıştırma. Beyin bulamacını akılla karıştırma. Dağlara kar yağarsa, kış yakında dersek, açalım heybemizi, sunalım her ne varsa. Efendim 3 Haziran sabahından Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından bendeniz Uğurcan Bolat. Hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler. Bugün baba evinde bayramdan, baba evindeki bayramlardan, gidebildiğimiz baba evindeki bayramlardan bahsedeceğiz. Gidemeyenlere de kolaylıklar ve imkanlar olsun inşallah. Ama programımızın şu ilk dakikalarında heybemizi sırtımıza alıp da kendimizi yola revan kıldığımız şu dakikalarda dilerseniz Zülfü Livaneli'den bir Leylim Ley diyelim, ardından devam edelim.

Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeniden Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan sizlere merhaba ediyoruz. Radyosunu yeni açan dostlara bir kez daha selamlayalım. Heybe programındasınız. Heybemizi aldık, sırtımıza yürümeye başladık. Baba Ocağı'ndaki bayramlardan bahsedeceğim. Belki sizler de yazabilirsiniz. Hani Baba Ocağı'ndaki bayramları özlediniz mi? Devam edebiliyor musunuz? Vaktiyle iyi bayramlar yapabilmiş miydiniz?

Bugün belleğinizde, hatıranızda, o günkü bayramlarda ne kaldı acaba? Baba ocağındaki bayramları hatırlamanın şöyle bir yanı var. İnsan genellikle 0-6 yaş arasında aldığı olgular, bilgiler, zevkler, görgüler, yaşantılanan durumlar onun bilgi hafızasında, yaşam kartında diyelim ki kalıcı oluyor. Ve daha sonra karşılaştığı her hususu, yaşadığı her durumu o ilk aldığı zevke, ilk aldığı yani o 0-6 yaştaki kendi ruhaniyetine indirdiği durumla karşılaştırıyor. Muhtemelen büyük bir ihtimal ki gençlik bayramlarımız, çocukluk bayramlarımız, köydeki bayramlarımız, baba ocağındaki bayramlarımız dediğimizde o gün zihnimizde kalan, kalbimize işleyen, ruhumuzu etkisi altına alan, o çocukluk samimiyetiyle bambaşka baktığımız zamanların olgularını ruhumuza işleyen o bayramın bizi hala tesir altında tuttuğunu görüyoruz ve bugün yaşadığımız ya da yaşayamadığımız bayramları, neşeleri, muhabbetleri, sevinçleri, kucaklaşmaları, hatır soruşları, özdeyişleri o günkü bayramda kendi ruhumuza kaydetmiş olduğumuz o enerjiyle, o günkü bilgiyle, o günkü muhabbetle kıyas ediyoruz ve bir bayramın, bugün yaşadığımız bir bayramın değerli olup olmadığı, keyifli olup olmadığı, neşeli olup olmadığı genellikle o 0-6 yaş arasında kaydettiğimiz ve bizim için bir ölçü haline gelen, bir mihenk haline gelen, bir mukayese imkanı sağlayan o günkü bayramlarla birleştirerek bugünkü bayrama bir kıymet biçiyoruz. Evet, çocukluğumuz, ana yurdumuz, yaşadığımız yer, doğduğumuz yer, dolduğumuz yer. O bakımdan ilk yaşadığımız bayramlar, baba ocağı bayramları, o minik yuvamızdaki bayramlar çok kıymetli. Ben köyde doğup büyüdüm. Kafkas kökenli bir köydü. 2 bayramı da köye götürme imkanı olmuyor. Babamlar varken, yaşarken, bu dünya tarafındayken biraz daha kolay oluyordu ama şimdi genellikle kurban bayramlarını götürmeye çalışıyoruz memleketimize, köyümüze. Çok şükür ki bu bayramda öyle oldu. Kardeşlerimle beraber köyümüze gittik. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin yukarı bir köyünde, bayağı yukarı bir köyünde bayramlaşma imkanımız oldu. Baba ocağını tüttürme fırsatımız oldu. Tüttürme derken hani simgesel olarak söylemiş değilim sadece. Gerçekten de soğuktu. Zaten bizim köy akşamları pek bir soğuk olur. Gündüz yakıcı sıcaklığını tadarsınız ama akşamları pek bir soğuk olur. Genellikle yaz aylarında bile çok nadiren de olsa akşamları yorganla yatılır zaten. Ateş yakmak durumunda kalınırdı. Bu bayram akşamları her gün ateş yaktık. Yani sobayı uyandırdık, alevlendirdik. Onun ayrı bir nostaljisi var tabii, hani kesilmiş olan babamla kalan odunlar var, sobayı tutuşturuyorsun, altına işte minik işte tutuşması için küçük küçük çalılar koyuyorsun, bulabilmişsen işte böyle karton marton kağıt bir şeyler koyuyorsun. Eskiden gaz yağı olurdu, böyle hafif bir gaz yağı damlatırdık, o gaz yağına ateşi ile buluşturduğumuzda böyle birdenbire bir alevlenme yaparak soba tutuşurdu. Biraz da pratikliğimiz azaldı tabii. Şimdi o kadar olmadı ama sağ olsun Mehmet.

Evet ve bayağı kardeşlerim onlar sobayı uyandırma konusunda gayet gayretli davrandılar. Çok keyifli oldu. Bazen kolonya ile de tutuşturdukları da oldu. Ben daha evvel hiç aklıma gelmemişti işin doğrusu. Baba ocağını fiziksel olarak tüttürmek, ama baba ocağı diye bir kavram var. Ocak diye bir kavram var. Ve tüttürmek diye bir kavram var. Şimdi bayramlarda artık sönümlenmiş olan, sönmüş olan hayatın öte yakasına geçerek o haneyi, o ocağı, o evi terk etmiş olanların ocaklarını iki açıdan da tüttürmek lazım. Eğer orada yaşayan, halen yaşamaya devam eden bir evlat yoksa çok zor oluyor tabii ki. O hane gerçekten sönmüş oluyor. Ama gittiğinizde girebileceğiniz bir evin olması, açabileceğiniz bir kapının olması, yakabileceğiniz bir sobanın, bir ocağın olması, rahatça başınızı yastığa koyabileceğiniz, seraser içeride yer alabileceğiniz bir köy evinizin olması gerçekten önemli. Bildiğiniz gibi ocak sadece ateşin yandığı, alevlerin ortalığı sardığı, yemeklerin üzerinde pişirildiği, suyun ısıtıldığı bir nokta değil. Ocak ısınılan yer demek. Muhabbetle ısınılan yer demek, sevgiyle ısınılan yer demek. Birbirinin bakışıyla, ateşiyle, muhabbetiyle, varlığıyla, o varlığın gerektirdiği şükürlerin yükseltilerek ısınılan yer demektir. Yani muhabbetle ısınılan yer. O bakımdan insan köye gittiğinde, o ocağı, o sıcaklığı tüttürdüğünde gerçekten baharda kuşlar gibi oluyor. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz oda kelimesi de odan geliyor. Yani ateş kavramından geliyor. Ateş ısıtan demek. Evlerimizin birimleri olan odalar ise muhabbetle, sevgiyle, ilgiyle, fedakarlıkla, birbirine adanmışlıkla ısınılan yer demek. Böyle olduğu zaman oda haline geliyor. Eğer bu yoksa, bu kavramlar yoksa, bu ilgiler, bu sevgiler, bu anlayış, bu idrak yoksa eğer değerli Üsküdar Radyo dinleyicileri, o zaman o evin odası olmaktan çıkıyor, tüttürülen bir yer olmaktan, mutluluğun salındığı, feyzin salındığı, muhabbetin salındığı, etrafla paylaşıldığı bir yer olmaktan çıkıyor. İçerisinde insanın kendisini mahkum ettiği, mahkum kıldığı bir evin birimi, dört duvarı olmaktan öteye gidemiyor. İşte o zaman orada muhabbet elini ayağını çekmiş oluyor. Herkesin elinde tabletler var, telefonlar var. Hani bayram gelmiş neyime misali gibi, misafir gelmiş neyime misalinde olduğu gibi, eski dostlar gelmiş neyime der gibi bir anlayış oluyor. Herkes kendi odasına çekiyor. Kendi odasında kendi yalnızlığının mahkumiyeti içerisinde sanal mutluluklar bulmaya, sanal keyifler bulmaya çalışıyor. Aslında bu da gerçekten oda görevinin, yani ısıtılan muhabbetle ısıtılan oda görevinin yerinde kalmadığını, ayrıldığını da göstermiş oluyor. Evet, bir ocağımız olmalı, bir muhabbet ocağımız olmalı, bir sevgi ocağımız olmalı, bir baba ocağımız olmalı. Babanın bize miraslar bıraktığı adalet, dürüstlük, sevgi, merhamet, çalışkanlık, fedakarlık, iyilik, sofranın yerde olması, ikram özelliklerinin olması gibi nitelikleri, işte miraslarını yürütebileceğimiz, yaşatabileceğimiz, yani babamızın özelliklerini tüttürebileceğimiz, annemizin, ninemizin özelliklerini tüttürebileceğimiz, hayatın öte yakasına geçtiği için artık icra edemediği, artık yapamadığı, ortaya koyamadığı sofralar, değil mi? Baş okşayamadıkları başlar, merhamet gösteremediği dostlar yerine onların anılarını, muhabbetlerini, hatıralarını, bize bıraktığı eylem miraslarını, davranış miraslarını yerine getirdiğimizde o orada işte o zaman
o ocağı gerçekten tüttürmüş oluyoruz. Yani sadece soba yakarak ocağı tüttürmüş sayılmıyoruz, değil mi? Sadece giderek de olmuyor. Yani annemizin, babamızın, yani atalarımızın, annelerimizin, ninelerimizin bize bıraktığı kutsal mirası, davranış mirasını. Nasıl davranılır? Fakire nasıl davranılır? Çocuğa nasıl

nasıl davranılır gibi hayatın özelliklerini içinde taşıyan bu kavramları bize nasıl bırakmışlarsa babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, onların o hallerini, o davranışlarını, o niteliklerini, o özelliklerini, o güzelliklerini gittiğimiz yerde ve bulunduğumuz yerde yaşatabilme gayretine, yaşatabilme faaliyetine, eylemine ocağı tüttürmek diyoruz. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz bizim yürek ocağımızı yandırdılar. Orayı uyandırdılar. Oraya alev saldılar. Ve o alevi, o yangını, iyiliklere yetişme yangını telaşesini diyelim ki biz de devam ettirdiğimiz zaman işte o zaman ocağı tüttürmüş oluyoruz. Yoksa köye gidiyorsun, işte odunları sobaya atıyorsun, evet bir duman çıkıyor bacadan ama kastedilen bu mu sadece? Yani ocağı tüttürmek demek sobayı yakmak demek mi? Ya da işte fiziki olarak ocağı yakmak demek mi? Ocağı tüttürmek demek o ailenin özelliklerini, şahsiyet haline gelmiş niteliklerini, o ailenin hayatı boyunca yapmaya gayret ettiği, didindiği, varını yoğunu koyduğu, davranış genetiği, biçimi neyse evlatların sonraki neslin onu devam ettirmesine ocağı tüttürmek diyoruz. Dolayısıyla inşallah ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocağı tüttürenlerden oluruz. Ocak meselesine kıymet verenlerden, bunu anlayanlardan, bunun üzerine düşünenlerden, bunun üzerine yol yürüyenlerden, hayatını sadece kendi bilgisiyle, kendi görgüsüyle kısıtlamayan, sınırlamayanlardan olmaklığımız önemli. Yani eğer biz babamızın merhametini, gayretini, sevgi dolu oluşunu, dostlarına, ahbaplarına iyi davranışını, misafir kabul edişini, ikramdaki, mükrim olmaktaki cömertliğini eğer devam ettiremiyorsak, köye gittiğimizde ya da tatil yerine gittiğimizde onun fiziki olan sobasını yandırmakla ocağını tüttürmüş olmuyoruz. Sadece o evin ocağını tüttürmüş oluyoruz. Halbuki evlada düşen annenin, babanın, dedelerin yani atanın kendisine bırakmış olduğu iyilik ocağını, muhabbet ocağını, sohbet ocağını, değil mi? Merhamet ocağını, paylaşma ocağını tüttürmesi demek. Bayramlar bunları bize bir kere daha hatırlattığı için çok kıymetli değerli dostlar. Bir adet vardır, biz de onu sürdürüyoruz. Nezaketi İslamiye diyerek şeklinde anılır. Hatta büyük bir şehre gidildiğinde o şehrin manevi sahibi olarak bildiğiniz, duyduğunuz ya da size öyle gelen, öyle inandığınız bir mana büyüğünün kabristanına gidilir. Önce onunla selamlaşılır, sonra işlerine gidilirdi. Böyle nezaketli davranışlar vardı. Bu da kendine yakın bulduğun, kendine üstad bildiğin, kendine karşı usta gördüğün onların, o büyüklerin ocaklarını tüttürme kavramına sokabileceğimiz, çünkü onlardan bir muhabbet tazeleyerek yeniden hayata girişliğimizden dolayı bunu da ocak tüttürme konusunun içerisine alabiliriz diye düşünüyorum. Biz bu sebeple köye gittiğimizde henüz hanemize gitmeden herhangi bir taziye vesaire gibi bir şey yoksa, mesela bu gittiğimizde ilk dayıma gittik çünkü yengemin kardeş evlatlarının vefatı dolayısıyla taziyede bulunmuştuk. Önce kabristana gidilir. Göçmüşlerse anne baba, onlar yaşıyorlarsa göçen dedelerimiz, ninelerimiz, onların kardeşleri, büyük dedeler, onlar ziyaret edilir. Onlarla kabirde onlara niyaz edilir, okunur. Onlarla bir selamlaşılır. Sonra haneye tüttürmek üzere, yani fiziki olarak tüttürmek üzere haneye dönülür. Böyle geleneklerimiz var. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Ya ne gerek var, işte bayramda gidersin. Gitmesen buradan da okusan gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyorsa eğer gidiyor zaten. Ama mesele o değil ki. Mesele senin davranış genetiğin. Sen nasıl bir saygı ortaya koyuyorsun? Nasıl bir duruş ortaya koyuyorsun? Onların sana bırakmış olduğu eylem hafızasını nasıl harekete geçiriyorsun? Onların sana bırakmış olduğu faaliyet
mirası

onlar gibi davranma, onlar gibi yapma, onlar gibi konuşma, onlar gibi eli açık olma mirasını nasıl yerine getiriyorsun? O ocağı tüttürebiliyor musun? Yoksa onlar göçtükten sonra onların hakikaten geriye kalan hizmetleri bitti mi, ocakları söndü mü meselesi. O bakımdan önce oraya gidiyor olmak, onları saymak demek, onları hürmet etmek demek, onları hatırlamak demek. Yunus Emre Hazretleri ne söylerler ne bir haber verirler diyor ama aslında dinlendiğinde, kulak verildiğinde onlar söylüyorlar. Üzerinde türlü otlar bitiyor, koymuş olduğunuz taşlar eskiyor, arasındaki betonlar dökülüyor, otlar uzuyor ve orada bir hamuşan şeklinde, bir sessizlik ordusu şeklinde böyle sere serpe ucu ucuna insanlar, değil mi, öldüklerinde yatıyorlar. Dolayısıyla bunlardan ders almak bakımından çok kıymetli ziyaret. Ve bir nevi diyorsun ki yani bu dünyada yaşayan ve benim dünyaya gelmeme vesile olan annemi, babamı, dedelerimi, ninelerimi ziyaret ediyorum. Bu kabir hayatını görüyorum. Bu kabristanı görüyorum. Mezaristanları görüyorum. Dünyadaki yaşamımızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Belli bir vakte tayin edildiğini kabul ediyorum. Bunu anlıyorum. Ve önce benden evvel buradan geçenlere bakıyorum. Onların hallerinden ibret alıyorum. Ve ondan sonra evime dönüyorum. Ondan sonra haneme dönüyorum. Ve işte o zaman diyorum ki ben de onlar gibi geçeceğim. Ben de onlar gibi faniyim. Benim de ocağım sönecek ve kabre gideceğim, öte aleme geçeceğim. Benden sonra da benim ocağımı tüttürenler olacak, eğer olacaksa. Tabii bizdeki nesilden sonra zor da. En azından biz yapmaya çalışalım. Onun için dünyaya döndüğünde, yani kabristanda anneni babanı ziyaret edip bayram için köye gittiğinde ya da memleketine gittiğinde, tekrar döndüğünde hırslarından azade olmayı, değil mi, kıskançlıklarından uzak kalmayı, başkalarını görmeyip kendi konforunu öncelemek gibi, vakti zamanında ayıp sayılan ama bugün keyif olarak görülen durumlardan uzaklaşmayı sağlamak lazım. Baba ocağını da bayram etmek, baba ocağında bayram ederek dostlarla yeniden yakınlaşmak, bir daha kucaklaşmak, bir daha tebessümleri birleştirmek, bir daha muhabbetleri birleştirmek, bir daha anlatılan hatıraları birbirine kararak can vermek gerçekten çok önemli. Şehir bayramları biraz acınası. Biz de Ramazanlar'da yapıyoruz. Hani dostlarla bir araya gelip dernekte, şurada burada bayramlaşıyoruz filan. Ya da iş yerinde işte Zoom'la bayramlaşıyoruz. Ondan sonra bayramın birinci günü bayram namazına gidiyorsun, geliyorsun. Eğer bir çocuk ve torun filan varsa geliyorlar. Bir gün sonra bitiyorlar. Eğer tatile gitmemişlerse, tatili öncelememişlerse, atanın elini öpmeyi ya da onlarla bayramlaşmayı birinci sıraya koymamışlarsa geliyorlar. Ama belli bir süre için geliyorlar. Birkaç saat eğer dururlarsa harika. Sürekli, çünkü şehir hayatında yetişilecek bir yer var. Koşturulacak bir yer var. Gidilmesi gereken, görülmesi gereken yerler var vesaire gibi. Bir telaşı içerisinde gittiğimiz için şehir bayramlarında bir sessizlik, bir durgunluk, bir yalnızlık, bir gariplik, bir garibanlık söz konusu diye düşünüyorum. Gördüğümüz, tanık olduğumuz bayramlar onlar. Ama Anadolu bayramları, baba ocağı bayramları bir başka, ya da bana öyle geliyor yaşlandığım için diyelim. Biraz öyle bakalım. Baharda kuşlar gibi insan şeni oluyor. Baharda kuşlar gibi sekerek bakıyor. Baharda kuşlar gibi sesler çıkartıyor. O bayramda insan yenileniyor, tazeleniyor, canlanıyor, hayatlar oluyor, hayat buluyor. Ve dostlarına da bir hayat sunma, onlarla paylaşma imkanı oluyor. Şimdi Zara'dan baharda kuşlar gibi diyelim. Bu bayramımızda inşallah öyle geçmiş olsun. Ve gelecek bütün bayramlarımızda baharda kuşlar gibi olsun.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'da Heybe programındasınız. Radyolarını yeni açan dostlara hatırlatalım ki radyomuz Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı bir radyodur ve birlikte yol almaya devam ediyoruz. Heybemizi attık omuzumuza, çıktık ya Allah, haydır Allah, haktır Allah diyerek gidiyoruz. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biraz da ocak tütürme konusunda konuşmuştuk. Bu arada da şeye başladık. Mesela Arife gecelerinde annelerimiz, büyüklerimiz parmaklarımıza kınalar yakardı. Ne kadar güzel olurdu. Böyle kınalar yakılırdı, parmaklar şöyle sıkılırdı. Yumruk haline yani getirilirdi. İşte bir eski çorap giydirilirdi ve sabaha bizim Yozgat'ta öyle denir, Yos, Sivas'ta filan, sabaha sabaha kadar öyle ellerimiz sıkılı olarak uyurduk. Sabah namazı için, bayram namazı için kalktığımızda böyle büyük bir heyecanla, telaşla hemen ellerimizi yıkardık ve ilk bakışımız acaba nasıl oldu? İşte tuttu mu, koyu oldu mu, iyi çıktı mı? Kardeşlerimizin ellerine, onlar bizim ellerimize filan bakarlardı. Ve o kınanın heyecanıyla sabah namazından sonra bayram namazına gitme hazırlığı olurdu. Şimdi kına yakmayı bir gerilik alameti. Ya ne gerek var, nedir bu, nereden çıktı filan gibi oluyor. Halbuki Orta Doğu'da değil mi, yani pek çok ülkede kına, Hint kınası filan.

Değil mi? Onu bilir. Onu şuralara yapıldığı zaman şekilli mekilli onu modern görüyor. Şuraya yaptırdığın zaman modern görülüyor. Hatta bedeni eziyet edildiği halde orasına burasına mahrem yerlerine bazen yapıp göstermeyi bir maharet saydığımız o kadar zahmete rağmen dövmelere bir şey demeyenler kına olduğunda kınaya karşı böyle bir şey söyleme arzusu ihtiyacı da hissediyor. Bu da değişen, dönüşen kültürün, anlayışın bir sonucu olsa gerek. Mukadder Hoca kınalı ellere alkışlar göndermiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani ellerimiz kınalı. Biz kınayı çok severiz. Millet olarak da severiz. Allah'a adadığımız kurbanlı koçları kınalarız. Askere gönderdiğimiz evlatları kınalarız. Onları da vatana gönderdik diye düşünürüz. Onları kınalarız. Bayramlarda, özellikle Kurban Bayramı'nda o kınalanmış olan koçu simgelemesi bakımından biz de kendimizi kınalarız. Elimizi, ayağımızı, ben ayağımı mesela bu sefer yaptığımı kınalarız. Çünkü evet, kokusu da mis. Bu bayram kına yakarak simgesel olarak ben nefsimdeki kötü davranışları kurban ettim. Hasedimi, fesadımı, kızgınlığımı kurban ettim. Çekememezliklerimi kurban ettim. Yani niyet olarak en azından. Başkalarıyla yarışa girmeyi kurban ettim. Kendimi öncelemeyi, birinci olarak görmeyi, herkesten özel görmeyi, üstün görmeyi, yani narsizmimi kurban ettim. Egomu kurban ettim gibi, değil mi? Tembelliğimi, konfor düşkünlüğümü kurban ettim. Başkalarına karşı onları küçük, kendimi büyük gibi görme gafletini, kibrini kurban ettim gibi duygulara hazırlık yapmak için, bunları zihnimize yerleştirebilmek için annelerimiz ta o küçük yaşlarda işte böyle ellerimizi, parmaklarımızı kınalıyorlardı. Şu anda nefsin yok, şu anda kızgınlığın yok, şu anda öfken yok, şu anda narsizmin yok, şu anda kardeş kıskançlığı dışında başkalarına zarar verecek bir kıskançlığın yok, hasedin, fesadın yok, harama el uzatışın yok, başkasına ait olana bakışın yok, başkasına ait olanı almak gibi böyle bir eylemin yok, ala vere dala veren yok, ama bir gün nefis sana bunları söyleyecek diyerek ta çocukluk günlerinden eline kına yakarak bunları kurban et ki eline kına yakmayı hak et. Bunları kurban edebilesin ki o gün sana nefsin şunları söyleyecek, şeytan bunları söyleyecek. Nefsin arkadaşları ve şeytanın arkadaşları sana bunları söyleyecek. Sen bunları kurban edebilmelisin diyecek. İşte baba evindeki bayramlarda bunu hatırlıyorsun. Belki köye gitmemiş olsaydık, burada bayram etmiş olsaydık kınayı o kadar kolay hatırlayamayacaktık. Ama bunlardan utanmaya gerek yok. Bunlar çünkü simgesel konuşma demek. Yani bunu yakmak. Yani kına yaktığında ne oldu? Nefsini dizginleyebildin mi? Susturabildin mi? Yanlışlarını giderebildin mi? Onun başını ezebildin mi? Elbette ezemedik. Ama bunun niyetinde, bunun gayretinde, bunun simgeselliğinde olmak lazım. Annelerimiz, babalarımız bu kınaları yakarken bunu söylüyorlar. Şimdi askere giden evladına yakarken vatana kurban olsun. Allah'a kurban edeceği, değil mi? Kurbanı yakarken, koçuna yakarken buradaki anlam da belli. Peki insanlar kendi elinde niye yakıyorlar? Bir sürü kültürler, izahları da olabilir ama az evvel söylemeye çalıştığım mesele de çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet, bu bayram böyle yaptık. Baba ocağında elimize kınalarımızı yaktık. Efendim, tabii köylere gidildiğinde, baba ocağında bayram yapıldığında sizden sonra evlenenler, yuva kuranlar, çocukları olanlar, onları büyütenler, onları görmüyorsunuz. Ya onlar geliyor, görmüyorsunuz, siz gidemiyorsunuz. Ya da siz gidiyorsunuz, onlar gelmediği için görmüyorsunuz. Ama bayramlarda özellikle hususuyla Kurban Bayramı'nda daha çok bir buluşma oluyor. Daha çok gelmeler oluyor. Kurbanı orada kesme ihtiyacı sebebiyle de bu oluyor. Ben mesela pek çok yeni, yani köyümden uzak akraba,
Hatta bazıları yakın akraba isimlerini biliyor. Onları orada görme, tanıma, konuşma, muhabbet etme,

sözü alevlendirme, söz yumağını aşabildiğin kadar aşma, karşılıklı şakalaşma, eskileri hatırlama, hatıralara gitme, çocukluk yaramazlıklarını dile getirme, vay şöyle yapmıştık, vay böyle yapmıştık, hele hele nasıl da yapmıştık filan diye bir sürü mevzuyu bir paranteze alma gibi bir durum oluyor. Baba ocağındaki bayramlar o bakımdan önemli. Biz kardeşlerimle gittik. İstanbul'daki amcamın çocukları, damatları geldi. Bahçede bir şeyler yaptık, evde bir şeyler yaptık, sözü ateşledik. Tatlı tatlı tartışmalar oldu, siyaset ve spor içermeyen kültürel mevzulardan. Ondan sonra babamın amca çocuklarının çocukları geldi, onların torunları geldi. Aynı kapıda büyüdüğümüz kişilerdi bunlar. Yani dolayısıyla baba ocağında bayram yapmak, gerçekten bayram yapmak diyebiliriz. Cenab-ı Allah hakikat bayramını da, mana bayramını da öte tarafta yaptırsın bize. Ama bu dünyada yaşanabilecek bayramı baba ocağında yaşamak bir başka kıymetli. 30 yıldır görmediğim, Hollanda'ya taşındığı için, gittiği için aynı kapıda büyüdüğümüz babamın amcaoğlu, halamın kızı İsmail Bahtiyar ve eşi Soygül mesela geldiler. Her yere beraber gittik. Camiye beraber gittik, eve beraber gittik, teyzeme birlikte gittik, dayıma birlikte gittik, köy odamızın önünde birlikte oturduk. Her şeyi beraber yaptık. 30 yılı telafi etmeye çalıştık. İşte baba ocağında, baba ocağını tüttürerek bayram yapmak böyle bir şey. O bir sürü bir şeyler anlattı benim hatırlamadığım. Hatırladığında evet öyle mi olmuştu dediğim, benim anlattığım, kardeşlerimin anlattığı, onun yeniden hatırladığı bir sürü mevzu oldu. Yani bayram bir nevi toplama, bir nevi toparlama, bir nevi toparlanma, bir nevi kendini yeniden yoğurma, yeniden hatıralar içerisinden bir öz çıkarma, yaşanmışlıkların hakkını tutma, onların hakkını verme. Ve eğer o sırada gençlik gereği, çocukluk gereği, hani kavga etmişindir, bir şey olmuştur, öyledir, böyledir, öyle durumlar olmuşsa ki mümkün, onlar için helallik dileme gibi. Yani bir nevi kişinin kendini toparladığı ve akrabalarla, dostlarla, yakınlarla toparlandığı ve cem olduğu, kendi hususiyetlerini, özelliklerini bir kere daha gördüğü, kendisini abisinin aynasında, kız kardeşinin aynasında, dayısının aynasında, yengesinin aynasında, yeğenlerin aynasında, yaşayan büyüklerin aynasında bir kere daha gördüğü bir ayna oluyor. Yani bayram, baba ocağındaki bayram, müthiş simgeler de barındıran, çıkarımların yapılabileceği, üzerine düşünülebilecek, radyo programları yapılabilecek, yazılar yazılabilecek, hikayelere doneler oluşturabilecek, müthiş veriler içeren bir durum. Ve bu gözlemle, bu anlayışla, bu idrakla meseleye yaklaşıldığında da harika şeyler görülüyor, hissediliyor, tadılıyor ve anekdotlar yakalanıyor. Mesela bayram namazından çıkılınca Anadolu'nun pek çok yerinde var, bizde de var, bir halka bayramı oluyor. Yani çıkıyorsunuz, sen bayramlaşıyorsun, işte yaşlarından biri burada duruyor, bayramlaşıyorsun, yanına duruyorsun. Sonra gelen seninle, onunla seninle bayramlaşıyor, yanına duruyor. Sonra gelen ilk baştakiyle, seninle ve seninle az evvel bayramlaşanla bayramlaşıp onun yanına duruyor derken bir halka oluşuyor. Yine Anadolu bayramlarının hususiyetlerinden birisi de bu cami çıkışındaki cemaatin bayramlaşması sonrasında hemen evine gitmemesi. Ya bu ne kadar yerde var bilmiyorum ama bizim oralarda var ve çok kıymetli bulunur bu. O bayramdan sonra kabristana gidiliyor bu baba ocağı bayramlarında. Kabristan, herkes kabristan. Bir bakıyorsunuz kabristanda herkes var. Herkes kendi geçmişinin başında duruyor. Niyaz ediyor, okuyor, halleşiyor, tefekkür ediyor, düşünüyor, özlemini dile getiriyor, ağlıyor, hasretini, yangınını açığa çıkartıyor. Varken düşünemedikleri, yapamadıkları, sarılamadıkları, ifade edemediklerini söylüyor. Özürle dilenemeyen özürle diliyor. Yani bir nevi o bayram sonrasında henüz hanesine gelmeden kabristana gidip o bayramlaşma, çok kıymetli bir öz eleştiri, çok kıymetli bir varlık yokluk bilinci, çok kıymetli bir var olma sancısı aslında bir nevi. Gidenleri görüyorsun, kendinin de gideceğini biliyorsun, orada onu anlıyorsun.

Senden sonra sana da gelenler olursa geleceklerini düşünüyorsun. Senin şu anda okuduğun Fatihaları sonra neslin sana okuyacağını hesap ediyorsun. Ve gidenlerle kendin arasında ve ardından gelenler arasında üçlü bir koordinasyon yapıyorsun. Bunlar gittiler. Ben şimdi mukayyet olan bu dünyadayım. Geçici olan, kayıt altında olan bu dünyadayım. Ben de gideceğim ve sonrakiler olacak. Yani dolayısıyla bir tefekkürü, bir düşünmeyi, ibret almayı, o sessizliği anlamayı, o sessizlikten sesli dünyaya gelmeyi, o sessizlikten sesli dünyaya sesler taşımayı, tefekkürler paylaşmayı getiren önemli bir mesele. Herkes kabristanına gidiyor bayram namazı sonra. Niyazlarını yapıyor, okumalarını yapıyor, halleşmelerini, tefekkürünü, çıkarımlarını, fazlalıkları, eksikliklerini, özürlerini, hasretini, yangınını, pişmanlığını neyse orada paylaşıyor içsel olarak. Ondan sonra hanesine dönüyor. Eşiyle ondan sonra bayramlaşıyor, annesiyle ondan sonra bayramlaşıyor, yaşıyorsa babası ondan sonra ya da diğerleri yeğenleriyle. Yani önce kabristandakilerle bayramlaşma, önce büyüklerle, ataya, önden giden atlılarla bayramlaşma da çok nazik, çok ince, çok naif bir davranış şekli olarak düşünüyorum ben. Orada da bir nevi denmiş oluyor ki bak biz de bayramlar yaptık vaktiyle, biz de ocaklar tüttürdük vaktiyle, biz de dedelerimizin, babalarımızın ocaklarını tüttürdük vaktiyle ama şimdi buradayız. Şimdi buradayız, şimdi hamuşanız, şimdi sessizleştik, şimdi sessizlerdeniz, şimdi ses veremiyoruz. Ama söyleyemediğimiz, sesle söyleyemediklerimizi sen zihinsel olarak, kalbi olarak, ruhi olarak, akli olarak anla diyor. Ve onlar sana bir şey veriyorlar az önce söylediğim gibi. Onunla hanene döndüğünde artık dünyaya dalmışsan daha evvel bayram öncesinde, ahireti yok saymışsan, bilinç olarak yok saymamışsan bile eylem olarak ahiretin varlığından habersiz yaşamışsan, zulmetmişsen, eşine, yakınlarına kızmışsan, kırmışsan, dökmüşsen, şöyle yapmışsan, böyle yapmışsan, işte her ne hal içerisindeysen, oradaki gitmişleri, göçmüşleri, öteye ilerlemişleri görüyorsun ve kendi yaşadığın dünyada ve sorumlu olduklarınla arasına bir bağ kuruyorsun. Eğer onlar gibi olacağım için, pişman olacağım şeyleri yapmamak, nadim nedamet getireceğim şeyleri yapmamak, iftihar edeceğim şeyleri yapmam lazım. O zaman ehlime, aileme, yakınlarıma, akrabalarıma ona göre davranacağım. Ona göre davranırsam bayram etmiş olacağım. Ona göre davranırsam bayramın manasını, hakikatini kavramış olacağım. Ehlime merhametle davranacağım, eşime, çoluğuma, çocuğuma merhametle davranacağım, şefkatle davranacağım, gayretle davranacağım, ilgiyle davranacağım, sevgi dolu davranacağım, cömert davranacağım, onlarla rekabete girmeyeceğim, onlarla işte taş yarışına girmeyeceğim gibi neyse yaptığımız şey, içine düştüğümüz şey, kabirdeki almış olduğumuz o tefekkürle, kendi eve tekrar gelene kadar o oradaki o döngüyle, hareketle, onu muhasebe etmekle, onu böyle değil mi döndürmekle eve geldiğimizde orada yaşananlarla, yaşayanların yapabildikleri ve yapamadıkları, memnun oldukları ve pişman olduklarını kendi içimde yoğurarak geliyorum ve hanemdekilerle, ehlimle böyle bayramlaşıyorum. Bu bilinçle, bu duyguyla, bu şuurla bayramlaştığında İşte o zaman baba evindeki bayramın sana bir katkıda bulunduğunu, sana bir feyiz getirdiğini, sana bir tefekkür ulaştırdığını, sana bir davranış şekli, bir aile kültür aktarımında bulunduğunu anlıyorsun ve bayram bir başka bayram oluyor. Ama şehirdeki bayramlar da biraz bu eksik. Eskilere götüreyim sizi. Madem eskilerden bahsettik, yeni türküden dinleyelim. Bana bir masal anlat baba. Bana bir masal anlat dede. Bana bir masal anlat anne, nine diyelim yaşarken. Ama az evvel anlattığım gibi öte tarafa göçmüşlerse artık onların anlatma imkanı yok. Anlatılanlardan yeni anlamlar çıkarmaya çalışacağız. Bu duygularla dinlersek sanki biraz daha kıymetli olacak. O zaman
Şimdi anladım.

anlatamayanların, yani hayatın öte tarafına göçmüşlerin daha evvel anlattığı masalları, misalleri, meselleri, örnekleri, yaşama biçimini unutup da dünyaya dalarak yanlışlıkları yapmışsak, o masalları, o misalleri, o meseleleri, örnekleri bir kere daha hatırlamaya vesile olsun diyerek bu şarkıyı o niyetle dinleyelim. Bana bir masal anlat baba.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, böylece programımızın neredeyse sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Hak ve hakikat yolunda yürüyerek inşallah kendimizi kazanarak, kendimize yol bularak, kendimizi kıvama getirerek, niteliklerimizi olgunlaştırarak da bir bayram yapma imkanımız da olsun inşallah. Baba ocağında bayramları anlatmaya çalıştık. Kabristan'a gidiliyor, önce bayramlaşılıyor. Kabristan'dan sonra az evvel anlattığım gibi insan hanesine geliyor ve bayramlaşıyor. Ve annelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz tarafından hazırlanmış olan, bayram sabahı için hazırlanmış olan yemekler tepsilere konuluyor. Anadolu bayramlarının baba evi, baba ocağı, tüttürülen baba ocağı bayramlarının en mühim ve ilginç, anlamlı, incelikli, zarif özelliklerinden birisi de bayram sabahında gerçekleşen bu sofra hazırlama meselesi. Genellikle Anadolu insanı kalbiyle

yürümeyi seven, kalbiyle yürümeyi bilen, beceren, başaran Anadolu insanı bayram sabahındaki ilk lokmasını kendi evinde yememeye çalışıyor, yemiyor. Çocuklar müthiş bir heyecanla geliyorlar, babalarına yardım ediyorlar, tepsiyi tutuyorlar, götürüyorlar, alıyorlar caminin bahçesine veya uygun bir alana gidiyorlar. Orada tepsiler konuluyor. Genellikle kaşıklar kendilerinin tarafından karışması muhtemel olduğu için taşınıyor. Yani cebimizde kaşıklar taşırdık ceketin. Herkes getirdiği sineği sofrayı bir yere koyuyor. Ahmet buraya koyuyor, Mehmet buraya koyuyor, Fuat buraya koyuyor diyeyim. Ama buradaki hususiyet şu değerli dostlar. Hiç kimse kendi getirdiği tepsinin önüne oturmuyor. Hiç kimse kendi getirdiği sofraya diz çökmüyor. Hiç kimse evden getirdiği kendi eline valesini yemiyor. Bayramın ilk lokmasını dostuna ikram ediyor, komşusuna ikram ediyor, yakınına ikram ediyor, birlikte hayat paylaştığı bir başkasına ikram ediyor. Yani bayram gününün ilk nimetini, ilk rızkını infak olarak veriyor. İşte bu kültürün, bu toplumun, bu mayanın getirdiği enteresan olaylardan birisi. Benim getirdiğimden sen yiyorsun, senin getirdiğinden ben yiyorum. Bir başkasının getirdiğini diğeri yiyor, onun getirdiğinde yine diğerleri yiyor. Dolayısıyla bayramın ilk sofrası, ilk lokması köylülerin, Anadolu insanların birbirine ikramıyla, birbirine infakıyla, birbirine ihsanıyla gerçekleşiyor. İşte bu bayramın ne demek olduğunu anlamaya getiren bir şey. Paylaşmak, üleşmek, cömert olmak, kerim olmak, mükrim olmak, ihsan etmek, ihsan olmak, güzellikle paylaşmak, Allah'ın verdiği nimetlerini başkalarıyla paylaşarak kendi ruhunu, kendi benliğini donatmak. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Ya da benim önemsediğim bir şey, belki siz nasıl yaklaşırsınız bilemiyorum. Bayramın ilk lokması, ilk rızkı, ilk ağız açışı, komşunun sana ikramı, senin komşuna ikramın oluyor. İnfakla, yardımlaşmayla, Allah'ın ihsanını diğer dostlara ihsan ederek beşer olarak paylaşmakla başlayan bir bayram. İşte baba ocağı bayramları, baba evi bayramları böyle bayramlar. Şimdi dolayısıyla hayata dair çıkartabileceğin, hayata dair çıkartıp yürürlüğe sokabileceğin, dikkatle baktığında bu baba ocaklarındaki bayramlarda, Anadolu bayramlarında çok ince, çok hassas yönler var. Bugün bunlardan anlatmaya çalıştık ama mesele tabii ki bundan ibaret değil. Ama biz bununla sınırlayalım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yarın saat 11'de yine heybemizi omuzumuza atacağız. Yine yola revan olacağız. Yine kendi seyrimizde, kendi yürüyüşümüzde, intikalimizde muhabbetlerimiz olacak. Sözler söyleyeceğiz. Sizlerin de yazdıklarını, gönderdiklerini buradan göreceğim, duyacağım. Gerekli olanları da paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Cenab-ı Allah baba ocağında olmasa da mana baba ocağında, hakikat açısından mana ocağında geçmiş olan bayramlar yaşamayı nasip etsin. Geçmiş bayramımızda inşallah böyle olsun. Cenab-ı Allah'ın ömrümüze lütfedeceği gelecekteki istikbaldeki bayramlar da inşallah böyle olsun. Hakkın, hakikatin var olduğu, insanın kendisinin farkına vardığı, kendisini keşfetmeye çalıştığı, kendinden kendine irfan yolculuğunu sürdürdüğü, kendinden kendine var olmaya çalıştığı, kötüleri ayıklayıp, dizginleyip, azaltıp, iyilikleri çoğalttığı, bereketlendirdiği, paylaşıma dayalı bir bayram olsun inşallah. Bu arada köyde yeri olanlar da bence gitmeye devam etsinler. Baba ocaklarını
tüttürsünler bayramlarını.

0: Orada yapsınlar. Evet, sözü burada nihayetlendirelim. Hepinize hayır ve huzur diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Sibel Pamuk'tan dinlemeyi pek sevdiğim bir eserle, bir türküyle veda edelim sizlere. Ağlı yazmalım.
1: Bu laboratuvarın sorumlu öğretmeniyim.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Nasıl bir güvercin kanadında yakaladım hayatı ve sonra yüreğine kondu. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yarımı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı, bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen anla.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Nedir zor olan? Sen bekleyen olmamışsın belli. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma bana.

Geldiğini görmedim. Kokundan geldiğini bildim. Dokunma. Dokunma, yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum. Hoş geldin deyip

Dikkat et, önündeki çukura düşme. Mezarımdır o çukur benim. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum. Sana sarıldığım anda ölmek istiyorum.

belli kokun da değişmiş. Gelişin de değişmiş. Sesin de değişmiş. Dokunma. Dokunma, son geldiğin anı yaşıyorum. Sana, sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Bilir misin? Bilir misin, sen gittiğinden beri gurbetteyim ben. Gurbet kefen gibi bedenimi sardı. Yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerinde kaldı. Sevdam gözlerinde kaldı. Sen gitmeden ölürsem eğer, önündeki çukura düşersem, sevdamı emanet bıraktım sana. Bana bakamadın ama sevdamı, sevdamı emanet bıraktım sana. Bilesin ki yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerin.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla

Taklığında, sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Hayatım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına, sarılıverecekmiş gibisin o anda.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Anlayan
1: Radyo Üsküdar.
0: Bu şiir, bu ateş, bu aşk hepsi senin.

geldim kapına, durdum. Aşk sordu, ne işin var kapıda, aradığın ne? Aşk et dedim, aşk et de senin kölen kurbanın olayım. Ay yüzlüm, sana selam vermek istedim dedim. Aradığım sensin dedim. Aşk sordu, ne vakte dek duracaksın kapıda? Beni çağırıncaya kadar, kapıyı açıncaya kadar dedim. Peki ne vakte dek coşacaksın diye sordu. Kıyamet kopuncaya kadar dedim. Kıyamet kopuncaya kadar. Şimdi sen gittin ya Şems, koptu içimde kıyamet, koptu benim içinde bir kıyamet. Ey ateşin ve acının şehri, aşkın tarihini hüznün rengiyle yazan şehir, söyle benim şemsim nerede?

nutkum durmuştu, lal olmuştu dilim. Şerf, seni seviyorum diyememişti. Haramdın bana, yasaktın, gizliydi sevdam. Sevdamda yalnızdım, yanıktım, kimyaydım. Bir öksüz, bir yetim sevdalıydım. Şimdi yalnızlığın kuytusunda gönlü yaralı bir garip acizim. Suskunum, gözyaşlarımı içiyorum. Şimdi bir Züleyha'yım, tel tel kuytulara düşüyorum. Kuyulara düşen artık Yusuflar değil. Aşkın adını diline yasak etmiş kimyalar şimdi düşüyor kuyuya Şems. Ah Şems, o gittiğin gece benim için kıyamet koptu. Keşke o gece hiç uyumasaydım, hiç. Duysaydım ayak sesini, çıksaydım avluya, karşına dikilseydim. Bir ürkek ceylan gibi mahcup, korkak ve titrek. Gözlerimi gözlerine dikseydin, görseydin akan gözyaşlarımı. Niye ağlıyorsun kimya diye sorsaydın, senin için ağladığımı söyleseydin. Niçin deseydin, niçin bu gözyaşların? Gitme Şems, gitmemen için akıtıyorum bu gözyaşlarını derdim.

ama diyemedim. Diyemedim Şems. Keşke çıksaydım. Gitme Şems. Seni seven bir yürek daha var. Adı Kimya. Gitme deseydin. Yine de gider mi? Vursaydım başımı taştan taşa. Aksaydı bir damla kan. Görüp dayanamazdım. Gitmezdin. Bilirim gitmezdin. Ah o gece uyumasaydım keşke. Biliyorum seven örselenir elbette. Ama zaman içinde zaman değilim. Seni seven bir yasaklıyım. Sana dur gitme diyen bir acizim. Ah Şems. Şimdi Konya sensiz. Şimdi Konya sessiz. Senden bana yadigar kalan gizli köşelerde, karanlık kuytularda adını anmak oldu. Adını anıyorum. Ben bile duyamıyorum. Şems, Şems diye adını anıyorum.

Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya,

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.